0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 ülkenin Ankara Büyükelçilerini Beştepe'de kabul etti. Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi, Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçileri güven mektuplarını sundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin görüşmede Türk-Rus istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkilerine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. Yeni başkan Kevin Warsh öncülüğündeki toplantıda politika faizi %3,5 ile 3,75 aralığında sabit bırakıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Huzur ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi. Trafik kanunu düzenlemesinden sonra ihlallerin ve ölümlü kazaların azaldığını söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri bugün toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kurulması ile ilgili iddialara yanıt verdi. İki seçeneğin masada olduğunu belirtti. Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu da ifade etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 52. oturum sona erdi. Duruşmada eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin avukatı savunmasını bitirdi. Ardından Metin Bal ve Ramazan Gültekin'in savunmalarına geçildi. Heyetin bugün sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin inceleme yapması bekleniyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada 34. duruşma yapıldı. Duruşmada sanıkların mütalaya karşı savunmaları alındı. ABD ile İran arasında üzerinde anlaşma sağlanan 14 maddelik mutabakat zaptı imzalandı. ABD Başkanı Trump, G7 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Fransa'da anlaşmaya ıslak imzasını attı. İran'da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın mutabakata imza attığı fotoğrafları yayımladı. Fotoğraflar İran resmi haber ajansı İRNA tarafından paylaşıldı. Daha önce dijital ortamda da imzalanan 14 maddelik anlaşma yürürlüğe girdi. İstanbul Kağıthane'de kentsel

Dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapılırken bitişikteki apartmanda hasar oluştu. Olayın ardından bina sakinleri korkuyla dışarı çıktı. Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklara kısa bir yağış molası veriyoruz. Hava sıcaklıkları düşecek, sel ve dolu riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 19 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Spor. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler bugün 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. 19.30'daki mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Namesi. Ege'nin Kalbi İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'ne hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. 18 Haziran sabahında yeni bir günün ilk saatlerinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kimi dinleyenlerimiz güne hazırlanıyor, kimi yollarda, kimi de bir bardak çayın ya da kahvenin eşliğinde sabahın huzurunu yaşıyor. Nerede olursanız olun bu sabah da musikiğimizin seçkin eserleriyle gönüllerinize konuk olmaya geldik. Program yapımcımız Alpaz Sankar İbrahimoğlu, teknik yönetimde Zemin Coşkun'la birlikte saat 10'a kadar mikrofon başında ben Burçin Tavur. Sizlerle birlikte olmanın sevinci ve heyecanını paylaşıyoruz. Gününüzün sağlıkla, huzurla ve güzel haberlerle geçmesini diliyoruz. Efendim programımız Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle Üstad Saadettin Kaynağ'ın Segah makamında bestelediği şarkıyla başlıyor. Ahmet Özhan söylüyor. Leyla bir özgecandır, kara gözlü ceylandır.

Sevgili dinleyenler, programımız boyunca TRT Nahme'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden bizlere selam gönderen dinleyenlerimiz var. Sizler de sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilir, sevdiğiniz şarkıları ve selamlarınızı Sabahın Namesi ile paylaşabilirsiniz. Programımızda şimdi Muazzez Ersoy, güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait Segah şarkıyı seslendiriyor. Açılır Gonca Gül Yar, seni sevse bülbül yar.

Sabahın Namesi'nde yine bir Saadettin Kaynak eserine kulak veriyoruz. Şimdi Faruk Salgar'ın sesinden dinleyeceğimiz Segah makamındaki şarkının sözleri ise Vecdi Bingöl'e ait. Dermankâr eylemez, ferman dinlemez, dertli gönül, deli gönül.

Türk Sanat Müziği'nin sevilen şarkılarıyla Sabahın Namesi devam ediyor. Saat 8'den itibaren TRT Name'nin sosyal medya hesapları aracılığıyla bizlere ulaştırdığınız mesajlara yer vereceğiz. Efendim Hamiyet Duran, Karacaoğlan'ın dizeleriyle Saadet'in Kaynağı Segah eserini seslendiriyor şimdi. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye.

Sabahın bu erken saatlerinde Türk sanat müziğinin unutulmaz şarkılarıyla gününüze eşlik ediyoruz. Yolda olanlara, işe gidenlere, evinde hazırlığını yapanlara kolaylıklar diliyoruz efendim. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da tüm radyo dostlarımıza armağan ediyoruz. Segah Türkü'yü Serhat Sarpel söylüyor. İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları.

Aramıza yeni katılan kıymetli dinleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Mustafa Sağyaşar'ın Gönüllerde Yaşayan icrasıydı şimdi. Segah Türkü'yü dinliyoruz. Köprüler yaptırdım gelip geçmeye, çeşmeler yaptırdım suyun içmeye karam.

Türk sanat müziğinin unutulmaz seslerinden Beyya Aksoy'un icrasıyla hafızalarda yer eden bir şarkıyı dinleyeceğiz şimdi Sabahın Namesi'nde. Nice gönül hikayesini eşlik eden, yıllar geçse de tazeliğini koruyan bu güzel şarkı, duygusunun sözlerinden zarafetini melodisinden alıyor adeta. Segah makamındaki eserin güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Mustafa Seyran'a ait. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Thank you.

Zeki Müren'in icrasıyla güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Teoman Alpay'a ait Segah şarkıyı dinledik. Programımızın bu dakikalarında Ayferer, Kemani Serkis Efendi'nin Segah kantosunu seslendiriyor. Dünyaya geldim gülmek için.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın erken saatlerinde yollarda olan dinleyenlerimize de selamlarımızı gönderelim. İşe gidenler, okula yetişmeye çalışanlar, günün ilk yolculuğuna çıkanlar, direksiyon başında olan herkese huzurlu ve güvenli bir yolculuk diliyoruz. Radyonuz TRT Name'de olsun. Türk sanat müziğimizin zarif nameleri yolunuza eşlik etsin. Gökhan Sezen, sözleri

Ramazan Gökalp Arkın'a bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Nihavend şarkıyı seslendiriyor şimdi. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor, yâre tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor.

Güftesi Nadide Bolucağ, bestesi Mustafa Erses'e ait Nihavend şarkıyı Umut Akyürek seslendirdi. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde Faiz Ergin'in Nihavend makamındaki şarkısına kulak veriyoruz şimdi. Yahya Geylan söylüyor. Kız sen geldin Çerkeş'ten, pek güzelsin. Her

Saatlerimiz 7.59'u gösterirken İzmir'in inbatı gibi ferah, musiki kadar güzel bir sabahı paylaşıyoruz sizlerle. Bizler sabahın namesinde saat 10'a dek en sevilen şarkılarla mikrofonlarımızı taşımayı sürdüreceğiz. Dileriz dinlediğiniz her name gününüzün ritmini güzelleştirsin. Programımızda şimdi Müzeyyen Senar'ın sesinden Güftesi Fakih Özlem'e, bestesi Muzaffer İlkar'a ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın, aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyenler, sabahın namesinde bugünün incisi hüzün. Hüzün yalnızca bir ayrılığın, bir özlemin ya da yarım kalmış bir hikayenin adı değildir. Bazen eski bir fotoğrafa bakarken, bazen yıllardır dinlediğimiz bir şarkının satırlarında, bazen de beklenmedik bir hatıranın gölgesinde sessizce yanımızda oturan bir duygudur. Belki de bu yüzden en içli şarkılar, en unutulmaz güfteler ve en dokunaklı anılar biraz

0: İstek zamanı.
1: Efendim TRT Name'de şimdi sözü ve mikrofonu size bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaşan o kadar güzel iletiler var ki yurdun dört bir yanına uzanan bu dostluk mesajlarıyla duygularınıza da şarkılarınıza da ortak oluyoruz. Bolvadin'den İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getireceğiz. İlk olarak bu şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz Melda Kuyucu Kılıç. Suat Sayın'ın Kürdili Hicazkar eserini seslendirecek. Aynı zamanda Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Orman Beyiköy, Tokat'tan İlyas Aydın, İhsan Özdağ'ın İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Selahattin Erzi, Doğan Güneş, Ali Yanık, Ali Bakış, Bayram Gökçen, İsmet Köklü ve tüm TRT Name dostlarını bu şarkıya ortak ediyor. İlyas Aydın'ın da bizlere günaydın deyip selam veren dinleyicilerimiz arasında Eskişehir'den İbrahim Kaçar, aynı zamanda Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü ve İhsan Özdoğan, Gülşehir Nevşehir'den bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında sesimize eşlik eden, bu sabahı bizimle paylaşan dinleyicilerimize bir kez daha sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve Melda Kuyucu Kılıç'tan dinleyeceğimiz şarkıyı da sizleri baş başa bırakıyoruz. Bu akşam yine dertlerimle baş başa kaldım. Sen gençliğimin katilisin, çok geç anladım.

Hacı Bektaş Köşektaş köyünden Durmuş Altuntaş, TRT Nami dinleyen tüm sevdiklerine, eşi Özül Bahar Hanım'a, çocukları Serap Esengül ve Serkan'ı ve torunlarına armağan ediyor bu şarkıyı İhsan Güvenc'in icrasıyla. Güftesi Mustafa Nafiz Irmağ, bestesi Selahattin Pınar'a ait Hicaz şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Fethiye'den Bayram Gökçen, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Muharrem Yorulmaz Ankara'dan kucak dolusu sevgilerini gönderiyor tüm TRT Name dinleyenlerine ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Erdoğan Oktay, Ayas Yumurtalık'tan sevdikleriyle birlikte yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında İhsan Güvenc söylüyor. Gönül yarasından acı duyanlar feleğin kahrına boyun eğermiş.

0: TRT Name. Yol durumu.
1: Konya Afyonkarahisar yolunun 50-54. Kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33-37. Kilometreleri arasında 21 Mayıs 2026 tarihinden itibaren üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin Tomarza ilçesine ulaşabilmesi için Akmescit yolunu kullanmaları gerekmektedir. Ünye-Fatsa yolunun 29-34. Kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılıp ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkii Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 27, İzmir 33, Adana 32, Antalya 28, Ankara 30, Zonguldak 24, Samsun 26, Erzurum 27, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece olacak.

0: TRT Name.
1: Hava ve yol durumunun ardından sabahın namesinde Reşat Aysun'un Kürdili Rastgersel Sema'yı dinliyoruz şimdi.

0: İstek zamanı.
1: 8.34'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi güzel yurdumuzun dört bir yanından göndermiş olduğunuz iletiler ve istek şarkılarla devam ediyor. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç. Sıradaki şarkıyı eşi Meral'e, oğlu Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan ediyor. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal. Bu şarkıyı eşi Zeynep Hanım'a, çocuklarına, torunlarına ve yeğenlerine armağan etmiş. Ali Aydoğdu Trabzon'dan, Yomra Özil Mahallesi'nden bizlere merhaba diyor. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve Hatay Antakya'dan Mehmet Andız'ın isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı eşi Serpil Hanım'a, kendisine, Isparta'da okuyan oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sena'ya ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Cengiz Han Sönmez, Zeki Duygulu'nun Hicaz eserini seslendiriyor. Mahmur bakışlı Dilberim, seni ben candan severim.

Burdur Esen Evler'den Zeki Gün bu şarkıyı Sabahın Namesi ekibine, eşine, çocuklarına, torunlarına ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken, Coşkun Bakan Antalya'dan selamlıyor bizleri ve bu şarkıyı Murat Odabaşı, Ayhan Çat, İlyas Aydın'a armağan etmiş dinleyicimiz. Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden Salim Uğuz yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. Osmaniye'den Fahri Özdemir, eşi Fadime Hanım ve TRT Name dostları için yine bu şarkıyı istemiş. Bir istek daha okuyalım. Osman Selçuk Altun da Karamürsel'den bizlere kulak veren dinleyicilerimiz arasında çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, varolunuz. Eşi Pınar Çetin Altun'a, sevdiklerine ve yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Efendim Mersin'den Gülten Duran'ın isteğini yerine getiriyoruz. TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Mersin'e de gönül dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Güftesi Hüsamettin Olgun'a, bestesi Necip Gülses'e ait Kürdili Cazkar şarkıyı Melihat Gülses söylüyor. Hüznün hikayesi, aynadaki yüz.

0: Gençliğime
1: Mersin Çamlıyayla'dan Yasemin Yiğit, TRTname dostlarına, sevdiklerine, eşine, kızlarına, torunlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Muazzez Ersoy'un icrasıydı. Güftesi Ali Sarcan'a, bestesi Selahattin İnal'a ait Rast eseri dinliyoruz. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık. Zira gözde yaş kalmadı, sabr ile uslandı artık.

Efendim, Ahmet Özçelik'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Saygı ve selamlarını göndermiş dinleyicimiz Mersin Erdemli'den ailesine, sevdiklerine, torunlarına, tüm dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Gökhan Sezen'in icrasıyla Şükrü Tunar'ın Uşak eserini dinleyeceğiz. Afyon İsçehisar'dan Hasan Hüseyin Bakır da bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden güzel bir gün diliyor. Eskişehir'den Tuncel Erol, aynı zamanda İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak, TRT Name dinleyen tüm dostlarıma armağan ediyorum bu şarkıyı Burçin Hanım demiş. Sağ olunuz, var olunuz. Şimdi hep birlikte dinliyoruz. Güller arasında seni bensiz gören olmuş.

0: İstek zamanı.
1: Nide Bor'dan Şükrü Özdamar bizlere günaydın diyor. Nide Bor'a sevgiler ve selamlarımızı gönderelim. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken, Edirne'den Selda Karı Yiğit, aynı zamanda Kayseri'den İsmet Bey, yine TRT Nami'ye günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Trabzon'dan Emine Atemer sevgilerini göndermiş. Trabzon'a da kucak dolusu, gönül dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Denizli'den Nadire Hanım da yine bu sabahımıza bize ses veren dinleyicilerimiz arasında. Efendim Mustafa Gökçe ve tüm sevdikleri için Aylin Şengün Taşçı, güftesi Melek İç'e, bestesi Amir Ateş'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı seslendiriyor. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Yeni saatin ilk saniyelerindeyiz. Seyda Çabuk Ordu'dan selam ve sevgilerini gönderiyor bizlere. Aynı zamanda Şahap Ünal Uşak'tan torunu Ares'le birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım, aynı zamanda Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu sevgilerini göndererek Seniha Cengizhan, Zafer Özkara, Meral Özhan, Suna Koçak, Gülden İviş İmamoğlu ve birbirinden kıymetli Sabahın Namesi dinleyicilerine bu şarkıyı armağan ediyor. Efendim, Adana'dan Selahattin Erzin'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Bu şarkıyı eşi Yıldız Sanım'a ve TRT Name dinleyenlerine ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Neşe Öztaş, Ekrem Güyer'in Nihavend makamındaki ölümsüz şarkısını seslendiriyor. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben, her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem.

Alanya'dan Zeki Özceylan, eşi Süheyla Özceylan, arkadaşı Enver Sağroğlu ve Mualla Sağroğlu. Aynı zamanda tüm TRT Name dostları ve sevdiklerine armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Uşak'tan Maya Türköz. Selamlar, sevgiler, güzel bir gün olsun demiş. Manisa Turgutu'dan Serdal Karakaya kucak dolusu sevgilerini gönderirken TRT Name ailesi ve tüm dostlarına da bu şarkıyı armağan ediyor. Emine Atamer Trabzon'dan bizleri selamlamıştı. Bu şarkıyı Safiye Demircioğlu'na, Nalan Yavuz'a ve ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan hayırlı sabahlar dileyerek ailesine ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Ali Balcı yine Manisa Turgutlu'dan programımıza katılıyor. Dinleyeceğimiz tüm eserleri radyo dostlarına ve bugün doğum günü olan Nazmi Çetindağ ve Osman Çırakoğlu'na armağan etmiş. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Efendim, Yaşar Özel'in icrasıyla güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdi İcazkar şarkıyı dinleyeceğiz. Yönetmenimiz sevgili Zemin Coşkun'a ve sevdiklerine armağan ediyoruz bu eseri. Gönül Akkor'un icrasıyla dinliyoruz.

Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu, oğlu Ömer'e armağan ediyor bu şarkıyı. Turgay Kızıltuğ'un icrasıyla güftesi ve bestesi, Yusuf Nalkes'e ait Kürdili Cazkar eseri dinleyeceğiz. Efendim, Eskişehir'den Zeki Gül de yine sevdiklerine selam veren dinleyicilerimiz arasında. Bakıyoruz isteklerimize. Konya'dan Hatice Biçer, Aydın Karaca Sudan, Adnan Önem, Zehra Bıçakçı İzmir'den güzel bir gün diliyor tüm TRT Name dostlarına. Cengiz Topel Turan, TRT Name dinleyenlere ve sizlere gönül dolusu sevgiler, selamlar Burçin Hanım demiş. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ne güzel sözler, ne güzel iletiler ve ne güzel şarkılar bunlar. Turgay Kızıltuğ söylüyor. Söyle naz mı bu kaç çatış, benden uzaklara kaçış.

Sabahın namesinde Ankara'dan Adnan Yıldız'ın isteğini yerine getiriyoruz. Önce bize, sonra kendisine ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu eseri. Belkıs Dikmen'in icrasıyla güftesi Yılmaz Topuz'a, bestesi Erol Sayan'a ait Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Sezer de bu şarkıyı babası Hikmet Sezer'e, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkuran, Sevda Orkun, Nüset Sönmez, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Bakalım, Selami Kabakçı Niksar'dan selamlamış sabahın namesi dinleyicilerine. Zeki Başoğlu her salı perşembe gösterdiğinde saatler tam 7.05'e özlemle bekleriz her daim. TRT Name'de yolunuzu bütün mahalleye haber verdik. Açlık dinliyoruz huzurla radyomuzu demişler. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözleriniz için. Bizleri motive ediyor, bizlere güç veriyor. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim Belkıs Dikmen söylüyor. Susadım gülüşüne, hasretim gelişine.

Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma.

Dikili'den Güler Sunar Karahan'ın isteğiydi bu şarkı. Zeki Müren'in icrasıyla Uşak Eser'i dinledik. Efendim İskenderun İstemir TSM Koro arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve Sabahın Namesi ekibine armağan etmişti dinleyicimiz bu şarkıyı. Çok teşekkür ediyoruz. Uşak'tan Meral Özhan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Eşi Erol Bey'e ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkı.

Kıyı Van'dan bizlere merhaba diyor dinleyicimiz. Zafer Özkar'a Musa Özçelik ve Mehmet Gücü Yener'e armağan etmiş bu şarkıyı. Aynı zamanda Ayvalık'tan Zişan Avcı sıradaki eseri eşi Reşit Avcı'ya ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Niğde Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam eşi Nisa Hanım'la birlikte ortak oluyor bu esere. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu Anamur'dan günaydın diyor eşi Medine Hanım, kızı Betül ve oğlu İbrahim'e armağan etmiş bu eseri. Gülsefa Koçi Can Polat sevgilerimizi gönderiyoruz Erde'ye. Hemen bakıyoruz. Hasan Cengiz hayırlı sabahlar dilemiş. İsmet Duraganlı, Edirne Enes'ten günaydın Burçin Hanım. Sıradaki şarkıyı ben de ortak olmak istiyorum demiş. Sağolunuz, var olunuz. Almanya'dan Fatma Ateşok, ailesi ve sevdiklerine armağan etmiş bu şarkıyı. Sumru Ay, İzmir'den günaydın diyor bizlere. Kendine ve TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Erzurum'dan Durak Çağatay, aynı zamanda Arzu Akgül Bostancıeri Gaziantep'ten de programımıza merhaba diyen dinleyicilerimiz arasında Alp Arslan Gündoğdu Duran'ın Muayyer Kürdi şarkısıyla geliyor mikrofona. Ankara'daki dinleyicilerimize de sevgilerimizi gönderelim İzmir'den. Ankara rüzgarı.

0: yollarına.
1: 9.27'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi sizlerden gelen iletiler ve istek şarkılarla devam ediyor. Kuşadası'ndan Servet Şahin, eşi Necla Şahin'le birlikte namelerimize ortak olan isimler arasında bakıyoruz isteklerimize. Aynı zamanda Selami Kabakçı Niksar'dan selamlıyor bizleri. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Sağ olunuz, var olunuz.

Efendim, Hasip Uygun'un isteğini yerine getiriyoruz. Manisa Salihli'den bu şarkıyı dostlarına ve TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Ayşe Ekiz'in icrasıyla güftesi Rüştü Şarda, bestesi Selahattin Erköse'ye ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim, hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

Isparta'dan Şevki Şahinoğlu, TRT Name dinleyen TRT Name dostlarına günaydın diyor ve emekli öğretmen Saffet Bilir, Mehmet Çimen ve aynı zamanda Sabahın Namesi ekibine armağan etmiş bu şarkıyı. Çok teşekkür ediyoruz. Güftesi Nizami Sunguroğlu'na, bestesi Ziya Taşkent'e ait Yüzzam şarkıyı Hasan Eylül'in icrasıyla dinleyeceğiz. Efendim, Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki, yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında Leyla Özbakır, Kadri Bedri, Gülten Çakıcı, Ahmet Cüret.

100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi, ekonomist profesör doktor Haluk Yergin ve eşi Ayşegül Yergin için bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Karadeniz sabahından Samsun'dan günaydın Burçin Hanım demiş Osman Ölçer. Sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz biz de. Efendim dayısı İlker Tekin Türk için bu şarkıya ortak oluyor ve sağlıkla, mutlulukla nice güzel günler diliyor Osman Ölçer. Şaban Çardaklı Kahramanmaraş'tan selamlamış. Tüm TRT Name dostlarını ve radyonun başında dinleyen herkes için gelsin bu şarkı demiş. Öyle olsun o vakit. İstanbul Şile'den Nur Genç, TRT Name dinleyen radyo dostlarını ve sayfa arkadaşlarını selamlıyor. Kolay gelsin, hayırlı işler demiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Ünye'den Ergin Hasdemir, torunları Ece ve Halit Cem Hasdemir'e ve Ender Güven'e armağan ediyor bu şarkıyı. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, Gülçin Gülhan, Burçin Nurçin ve Asya Heybeli ile birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Kadri Nail Soygül, Isparta'dan Güller Diyarı'ndan günaydın Burçin Hanım demiş. Günaydın sabahın namisi ekibi olarak sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Ve şimdi Hasan Eylen'le sizleri baş başa bırakalım. Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde, bir hüzzam şarkı gibi adı kaldı dilimde.

Bucaktan Ali Yöntem, eşi Havva Nur, Zafer Özkara, Fatma Can, torunu Hüseyin Güven için sıradaki şarkıya ortak oluyor. Adem Civedek bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında yeni Rümeysa, Rümeysa Fatma, Meryem, Bahar Özü, çok özür dilerim, Bahar Özü köyünde bulunan, şu an bahçede çalışan Civedek ailesine armağan ediyor bu şarkıyı. Efendim kolay gelsin, selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz size. Doğan Çizmeci de yine bu sabah şarkılarımıza ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Talat Boztepe, Balıkesir, Bahçeli Evler'den herkese günaydın diyor. Türk sanat müziği seven herkese selamlarını göndermiş. Seçil Kamber, Aydın Çine'den kolaylıklarla dolu bir gün olsun demiş. Aydın Çine'ye de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur, Gonca Gül'e, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu'ndaki arkadaşlarına, Samsun Atakum TSM Korosu'ndaki arkadaşlarına ve Seyirte kavuşamayanlara armağan ediyor bu şarkıyı. Abdo Orçin Hatay'dan, Antakya'dan bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Osman Çok Yaman, Van Erciş'ten. Burçin Hanım sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Öyle olsun gerçekten. Van Erciş'e de sevgilerimizi gönderiyoruz. Erzurum'dan Durak Çağatay'da günaydın diyor tüm sevdiklerine. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu güzel sözleriniz için. Şimdi Mersin'den bizlere günaydın diyen Ayhan Aşkın'ın isteğini yerine getiriyoruz. Koro şefi Zeynep Özel Gündüz, koro arkadaşları için istemiş bu şarkıyı. Türk musikisinin kıymetli isimlerinden Radif Erten, yalnızca güçlü yorumu ve besteleriyle değil, derlediği eserlerle de kültür hayatımıza çok önemli katkılar sunmuştur. İstanbul türküleri, maniler, semailerin yaşatılmasında büyük emeği bulunmuştur sanatçımızın. Uzun yıllarda radyo mikrofonlarından musikimize hizmet eden isimlerden biri. Şimdi Radif Erten'in sesinden Acıma Şiran eseri dinliyoruz. Rast geldim iki cane, biri al giymiş, biri mavili.

Efendim, İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, ailesi, sevdikleri ve dostları için, aynı zamanda eşi Zeynep Hanım ve çocuklarına armağan ediyor bu şarkıyı. Funda Arar'ın icrasıyla güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Uşak eseri dinleyeceğiz. Trabzon'dan Sinan Öksüzoğlu, Gaziantep'ten Ali Özyener de bu şarkıyı ortak olan dinleyicilerimiz arasında. İzmir'den Benal ve Mehmet Taraz çocuklarına ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda Meral Büyük ve tüm sevdikleri için de dinleyeceğiz. Funda Arar söylüyor. Niçin baktın bana öyle, derdin nedir, durma söyle.

Sabahınamesinde Uşak'tan Sezai Keyvanoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Efendim bu şarkıyı Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Yahya Akengin, Ömer Karahan, Naci Keçeli ve TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Arzu Bostancıeri Gaziantep'ten merhaba diyor bizlere. Yine Gaziantep Nizip'ten Taner Şen ve tüm sevdikleri için de dinleyeceğiz bu şarkıyı. Eskişehir'den Gülsen Ünal, eşi İbrahim Ünal'la birlikte bu şarkıyı ortak olan dinleyicilerimiz arasında Saadet Okutucu annesine armağan etmiş. Efendim Zekai Tunca sözleri İlkan sana, bestesi Zekai Tunca'ya ait Hicaz şarkıyla geliyor huzurlarınıza. Kapıldım sana bir Mecnun gibi.

Efendim Samsun'dan Seniha Cengiz Han'ın isteğiyle bugün programımıza veda ediyoruz. Bu şarkı eşi Mehmet Bey'e, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Turan da Avşin'i müzikseverler için istemiş bu şarkıyı. Çok teşekkür ediyoruz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de bir programın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Gününüzün sağlıkla, huzurla ve kolaylıkla geçmesini diliyoruz. Türk Sanat Müziğimizin zarif nameleri gün boyu kalbinize eşlik etsin. Hoşça kalın efendim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, kazandığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin görüşmede istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkilerine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. ABD ile İran arasında kalıcı barış için kritik bir aşama geride kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'la İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, üzerinde anlaşma sağlanan 14 maddelik mutabakat zaptını imzaladı. Anlaşma yürürlüğe girdi, şimdi nihai anlaşma için 60 günde tamamlanması planlanan bir müzakere süreci başladı. Birleşmiş Milletler'in Çocuklar ve Silahlı Çatışma raporuna göre soykırımcı İsrail çocuklara yönelik ağır ihlaller nedeniyle 3. kez BM'nin kara listesinde. BM verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde çocuklara yönelik doğrulanmış ağır ihlal sayısı 38.558'e ulaştı. Bu rakam BM'nin kayıt tutmaya başladığı dönemden bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçti. En fazla ağır ihlal ise işgal altındaki Filistin topraklarında yaşandı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde küresel somut filosunun aktivistleri Brüksel'de eylem düzenledi. İşgali diz çökmeyeceğiz yazılı büyük bir pankart açıldı. Filistin'i unutma, AB suç ortağısın ve AB İsrail'in çaldığını satın almaktan vazgeç yazılı dövizler taşıyan eylemciler, Gazze'deki İsrail soykırımına karşı daha güçlü adımlar atılmasını istedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri bugün toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Huzur ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yıl sonuna kadar sokak

köpeği sorunu bitecek dedi. Trafik kanununu düzenlemesinden sonra ihlallerin ve ölümlü kazaların azaldığını söyledi. Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Zehir tacirlerine şafak vaktinde operasyon yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 45 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen narko pars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı, 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Dikkatsizlik ve hız yine trafik kazalarına neden oldu. Yurt genelinde gece meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava yerini yağışa bırakacak. Hava sıcaklıkları düşecek, sel ve dolu riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 19 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Spor. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler bugün 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. 19.30'daki mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günde, yepyeni bir programla yeniden sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Umuyoruz güzel, huzur dolu, sağlıklı ve mutlu bir gün olur hepimiz için. Evet değerli dostlarımız, bugün de geçmiş zaman olur ki programında mazinin tozlu sayfalarını beraberce aralayacağız. Hani sevgili Samime Sanay o unutulmaz Erdoğan Berker şarkısında şöyle diyor ya: bir şarkı duyarsan sevdadan yana, hatırla sevgilim, beni hatırla. İşte İlkan San'ın kaleme aldığı bu dizelerdeki gibi bugün de şarkılarda yad ettiklerimiz olacak. Sevgiyle hatırladıklarımız veya hüzünle, mutlulukla hatırladıklarımız olacak. Maziye şöyle tatlı bir selam yollayıp bugünün güzelliklerini yine beraberce paylaşacağız. Değerli dostlar, bugün programımıza Hicazkar makamında şarkılarla başlıyoruz. Güftesi Hulusi Demirelli'ye ait bir Saadettin Kaynak şarkısında Gökhan Sezen'i ağırlayacağız. Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın. Benim sana bağlanan, sen beni bağlamadın. Düşse düşse dilimden bağrıma düşer adın. Benim sana bağlanan, sen beni bağlamadın.

Değerli sanatçımız Necdet Tokatlıoğlu'nu beste ve güftesine imza attığı Hicazkâr makamındaki şarkısıyla dinledik. Şimdi Geçmiş Zaman Olur Ki programında 2015 yılına uzanıyoruz ve Hasan Eyle'nin Bir Gurbet Öyküsü isimli albümünde yer alan Alaaddin Yavaş'a şarkısına kulak veriyoruz. Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gül tenim, ömrümün boyunca bendenim, benimsin sevdiğim sen benim.

Arkadaşım ol yeter, böylesi daha güzel. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizelerini Kerem Güney bestelemiş ve bu harika Hicaz şarkı ortaya çıkmış. Alper Diler seslendirdi bizler için. Birlikteliğimize yine Hicazkar makamında bir şarkıyla devam edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Hasan Esen bestesi dinleyeceğiz. Güftesi Hüseyin Balkancı'ya ait şarkıyı Cengiz Han Sönmez seslendiriyor. Fırtınalı bir denizde yalnızın kumsalıyım. Yüreğime hüzün vurur, öfke öfke, dalga dalga.

Neves Erköktaş'ın unutulmaz Hicazkar şarkısında Elif Güreşçi'ye kulak verdik. Programımızın bu bölümünde Hicaz makamında şarkıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi günümüze biraz daha yaklaşıyoruz efendim. Ve 1992 yılında yayınlanan Bir Zekai Tunca albümünden, Üzme Beni isimli albümden sanatçının beste ve güftesi kendisine ait şarkısını dinliyoruz. Varlığınla yüceltirken yokluğunla ezme beni. Gelişine sevinirken gidişinle üzme beni.

Hicaz makamının gönlümüze dokunan nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programı devam ediyor. Tahir Sıral'ın güftesi Ercan Akbay'a ait şarkısını Teoman Volkan Özselçuk'tan dinledik. İsteyen kınasın, isteyen gülsün, seni seviyorum haberin var mı diye sordu sanatçımız. Şimdi ise İstanbul Radyosu sanatçılarından sevgili Mehmet Özkaya bizlere seslenecek. Suat Yıldırım'ın dizeleri Musa Kalkınç tarafından kaleme alınmış Hicaz şarkısıyla. Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak, bu gece yeryüzünde aşk yağmuru biz olsak.

Yılların yükünü yıkma üstüme. Ahımla yanarsın bir garibim ben. Yerle gök bir olsa bakmam yüzüne. Diz çöküp ağlarsın demedim mi ben? Sırrına ermeden bendeki aşkın, başka bir gönülde aşk bulamazsın. Beni çok ararsın, çok yalvarırsın. Diz çöküp ağlarsın demedim mi ben? Sevgili TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün teknik yapımcılarımızdan sevgili Nihat Tuna'nın dizeleriyle seslendik sizlere. Bu güzel dizeler aynı zamanda bestelendi de ilerleyen günlerde bir şarkı olarak sizlerle buluşacak. Harika paylaşımlarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi bu anlamlı dizeleri şarkılarla taçlandırıyoruz ve çok sevilen bir Zekai Tunca şarkısında Gönül Akkor'u dinliyoruz. Güftesi Cemal Safi'ye ait şarkının makamı Kürteli İcazker. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa.

90'lı yılların unutulmaz seslerinden Yüksel Uzel, Metin Everis'in güftesi Aşkın Tuna'ya ait Kürdeli İcaz şarkısıyla konuğumuz oldu. Yıldızlar kayboldu karanlık gece. Ve efendim şimdi ise programımızın son Kürdeli İcaz şarkılarına kulak vereceğiz. İlk olarak değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar albümünden bir kayıt paylaşacağız sizlerle. Necla Ünal'ın sözlerini yazdığı ve Vedat Bey'in kendi bestelemiş olduğu Kürdeli İcazker eserini dinleyeceğiz. Güneşi geceme misafir ettim, buğulu hasretlerin bitişinde. Unutulmaz bir anda dönüşün, başın göklerde, başın engin. Dönüşünle geceme güneşi misafir ettim.

Harekette kıpır kıpır bir şarkıya kulak verdik. Hüner Coşkun Er'in 1996 tarihli Beni Tek Sen Anlarsın isimli albümünde yer verdiği Saadettin Öktenay şarkısını dinledik. Dinlediğimiz bu sevilen eserin güftesi Sevim Yücealp imzalıydı. Ve efendim bu hareketli eserin ardından şimdi klasik şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz ve ritmimizi bir parça düşürüyoruz. Günün ilerleyen dakikalarını daha dingin bir şekilde karşılayabilmek için harika bir eserle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Tamburi Osman Bey'in Eş Peşrevi'nin hemen ardından bir Selahattin Pınar şarkısında Melahat Gülses'i ağırlayacağız. Dinleyeceğimiz Eş makamındaki eserin güftesi Mustafa Nafiz Irmak imzalı. Sanatçının 2000 yılında yayınlanmış olan Nar Çiçeğim isimli albümünden bir kayıt sunuyoruz sizlere. Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi. Aşkımda bahar öldü, hazan mevsimi.

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçılarından Selim Öztaş, Saadet'in kaynağın Güftesi Karacaoğlan'a ait ev şarkısını seslendirdi bizler için. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, göster cemalini görmeye geldim. Evet, birlikteliğimize yine eş makamında, türkü formunda bir eserle devam edeceğiz. Ankara Radyosu sanatçılarından Fatma Nurten Demirkol icrasıyla dinleyeceğiz. Atladım bahçene girdim gülleri fincan gibi, gerdanında üç beni var her biri mercan gibi.

Değerli sanatçımız Erol Bingöl, beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Segah makamındaki şarkıyı seslendirdi bizler için. Efendim, geçmişten günümüze unutulmaz namelerle, usta seslerden şarkılarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi yine özlediğimiz bir sanatçı, özlediğimiz bir ses, Seçil Heper'i dinleyeceğiz. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait Segah şarkısıyla konuğumuz olacak sanatçımız. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulme, gündüzü olurmuş gece.

bir Refik Fersan eserine kulak veriyoruz. Segah makamındaki bu şarkıda Asuman Assım Görgün bizlerle olacak. İçim yanıyor, kalbim kanıyor diyecek sanatçımız.

Beste ve Güftesi Rüştü Şardağ imzalı Seger Şarkı'dan Nesin Sipahi'yi dinledik. Efendim şimdi biraz günümüze yaklaşıyoruz ve 2015 yılında Alaturka Records grubunun çıkarmış olduğu Meydan albümünden

Ahmet Özsan'ın 2007 yılında yayınlanan Yüzyılın Şarkıları albümünden Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Segah şarkısını dinledik. Leyla bir özge candır, kara gözlü ceylandır. Evet efendim, programımızın ilk yarısını geride bıraktık. Şimdi ise Hicaz makamında eserlerle birlikteliğimize devam ediyoruz. Değerli Alaaddin Hoca'nın yine Türk müziğine armağanı Hicaz bir eser var sırada. Sözler Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait. Yaşar Özel seslendiriyor. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok.

Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Yusuf Nalkese'nin bir kere daha gönlümüzü kalbimizi ikilemde bıraktığı eseri Hicaz makamındaki sevilen şarkısını dinledik. Bilge Pakalınar bizlerle birlikteydi. Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi zaman tünelinde 1989 yılına uzanıyoruz. Ve Emel Sayın'ın Kanımda Kıvılcım albümünden yine bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Veli Bakırlı'ya ait şarkı Hicaz makamında. Garipleşir geceler sevenlerin gönlünde.

Zekai Tunca'nın Güftesi Seyhan Girgin'e ait Hicaz eserinde Nalan Altınörs bizlerleydi. Bu sevilen şarkıyla programımızın sonuna geldik efendim. Ancak sizlere veda etmeden önce Güne Bir Söz Bırak köşesinde Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Özdemir Asaf'ın bir paylaşımıyla sizlere seslenmek istiyoruz. Kolay mıdır bir anda her şeyden vazgeçip gitmek, yoksa her şeye rağmen gitmekten vazgeçip sevmek mi gerek? Evet, Cumhuriyet döneminin değerli şairlerinden Özdemir Asaf'ın yaşamı, hayatın anlamını, bu özel yolculuğu hatalarıyla, sevaplarıyla sorgulamamızı sağlayan bir sorudur belki de bu. Şimdi lütfen sizler de düşünün, zorluklarla karşılaştığınız o kritik noktada vazgeçip giden taraftan mı olurdunuz, yoksa her şeye rağmen değerlerine sıkıca tutunup seven ve mücadele eden taraftan mı? Nihayetinde her zaman son söz kalbimizin, beynimizin ve ruhumuzun efendim. Artık buradan sonrası size kalıyor. İnşallah doğru kararlarla, sevgiyle, güzelliklerle yol alırsınız yaşamda. Yayınımızın son şarkılarını paylaşmak istiyoruz sizlerle. Şimdi yine bir Zekai Tunca şarkısına kulak vereceğiz. Bu defa sahibinin sesinden dinleyeceğiz şarkıyı. Hicaz makamındaki eserin güftesi İlkan Sana ait. Kapıldım sana bir mecnun gibi, bir gün görmeden duramıyorum. Gündüzüm gecem, dilimde hecem, seni sevmeye kıyamıyorum. Dinleyeceğimiz bu kayıt sanatçının Aşka Merakım Ezelden isimli albümünde yer alıyor.

Değerli dostlarımız, bugün de şarkılarla ortak duygularda buluştuk. Bazen hüzünlendik, bazen mutluluğu beraberce paylaşarak çoğaltmaya çalıştık ve bir yayının daha sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda ortak duygularda en özel şarkılarla sabahınızı renklendirmeye çalışıyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olacağız. Yarın görüşünceye dek sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın diyoruz ve sizleri bir Kadri Şençalar bestesinde Yıldırım Bekçi ile baş başa bırakıyoruz. Görüşmek dileğiyle.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin görüşmede istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkilerine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. İslam dünyasının ekonomik zirvesi Bakü'de toplandı. İslam Kalkınma Bankası grubunun 51. yıllık toplantıları gerçekleştirildi. Zirvede yapılan oylamada Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Katılım Bankaları Birliği Başkanlığı'na yeniden seçildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. ABD ile İran arasında kalıcı barış için kritik bir aşama geride kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'la İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, üzerinde anlaşma sağlanan 14 maddelik mutabakat zaptını imzaladı, anlaşma yürürlüğe girdi. Şimdi nihai anlaşma için 60 günde tamamlanması planlanan bir müzakere süreci başladı. Birleşmiş Milletler'in Çocuklar ve Silahlı Çatışma raporuna göre soykırımcı İsrail çocuklara yönelik ağır ihlaller nedeniyle 3. kez BM'nin kara listesinde. BM verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde çocuklara yönelik doğrulanmış ağır ihlal sayısı 38.558'e ulaştı. Bu rakam BM'nin kayıt tutmaya başladığı dönemden bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçti. En fazla ağır ihlal ise işgal altındaki Filistin topraklarında yaşandı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde küresel somut filosunun aktivistleri Brüksel'de eylem düzenledi. İşgale diz çökmeyeceğiz yazılı büyük bir pankart açıldı. Filistin'i unutma, AB suç ortağısın ve AB İsrail'in çaldığını satın almaktan vazgeç yazılı dövizler taşıyan eylemciler, Gazze'deki İsrail soykırımına karşı daha güçlü adımlar atılmasını istedi. NATO Savunma Bakanları 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek zirve öncesi hazırlıkları tamamlamak için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin Avrupa'daki askeri varlığını değerlendireceğini söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri bugün toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Provanız neta, dümeniniz viva olsun dedi. Gümrük kaçakçılarına göz açtırılmıyor. İstanbul merkezli 4 ilde kaçakçılık operasyonu düzenlendi, 22 şüpheli gözaltına alındı. Binlerce paket kaçak tütün mamülü, oyuncak ve ziynet eşyası ele geçirildi. Zehir tacirlerine şafak vaktinde operasyon yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 45 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen narkopars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir tacirlerine sınırlarımızda da geçit verilmiyor. Gümrük muhafaza ekiplerince Edirne-İpsala gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 4 ton 321 kilogram uyuşturucu madde yakalanarak imha edildi. Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde önemli bir arkeolojik keşfe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

yazı çalışmalarında milattan sonra 3. yüzyıla ait nadir bir mozaiğin gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava yerini yağışa bırakacak. Hava sıcaklıkları düşecek, sel ve dolu riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 19 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Haberleri sunduk.

0: SRT Name.
1: Hoşsa da.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan TRT Name'de canlı olarak yayınlanan Musiki Bahçesi programı başlıyor efendim. Program yapımcımız Gülay Elden, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş,

ve ben Didar Aliye Koyuncu. Bugün yine her zamanki gibi sizlerle birlikteyiz. Bugün Genç Sesler köşemizde TRT Ankara Radyosu'nun Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu öğrencilerinden sevgili Çağan Özer bizimle birlikte olacak. Stüdyomuzda bulunan TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli saz sanatçılarını takdim etmek isteriz. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Abdi Altınbaş, udda Ömer Oytun, klarnette Halil Kabacı ve ritim sazda Bilal Bilke ve yine klarnet sazıyla öğrencimiz Çağan Özer bizimle birlikte olacaklar efendim. Programımız tüm hızıyla başlarken ilk okuyacağımız eserleri sizlere takdim edelim. Muayyer Kürdi makamında iki tane birbirine bağlı eser seslendireceğim. İlki yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Hepinizin de bildiği sarmaşık gülleri olacak. İkincisi de duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini olacak. Buyursunlar efendim.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, programımız devam etmekte. İlk iki okuduğumuz eser Teoman Alpa'ya aitti ilki, ikincisi de Selahattin Altınbaş'a aitti besteleri. Birbirinden güzel eserler seçtik bugün, yine biraz Türk filmi esintisi olacak. Hepsinde biraz biraz bildiklerinize eşlik etmekten çekinmeyin lütfen. Şimdi sırada Necdet Tokatlıoğlu'na ait, güftesi Ali Tekin Türe'ye ait olan Acem Kürdi makamında bir şarkı var. Ne sen beni gördün ne de ben seni diyeceğiz hep beraber.

Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, Necdet Tokatlıoğlu'nun bu Acem Kürdi eserine hep beraber eşlik ettiğinizi duyar gibi olduk. Sazlarımıza da eşlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada yine birbirinden güzel eserler var. Şimdi Muayyer Kürdi makamında yine bir bestemiz var. Zeki Müren'e ait güftesi ve bestesi. Tekrar bana dönsen, yine beni sevsen diyeceğiz hep beraber.

Musiki Bahçesi programımız tüm hızıyla devam etmekte. Şimdi sırada çok güzel Acem Kürdi makamında bir şarkımız var. Güftesi Canip Avcı'ya, bestesi Erol Bingöl'e ait olan Gönülden Hüzünler Silindi Gitti eserini seslendirmeye çalışacağız efendim. Buyursunlar.

Kıymetli dinleyicilerimiz, programımız tüm hızıyla devam ederken saz sanatçılarımızı tekrar takdim etmek isteriz. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Abdi Altınbaş, udda Ömer Oytun, klarnette Halil Kabacı, ritim sazda Bilal Bilke ve yine klarnetiyle genç arkadaşımız sevgili Çağan Özer bugün hepsi bizimle birlikteler. Eşliklerine hepsinin çok teşekkür ediyoruz efendim. Yine programımız devam etmekte. Çok güzel, hepinizin de bildiği böyle uçuş uçuş bir eser. Hepiniz de biliyorsunuzdur, yine eşlik etmenizi diliyoruz. Bestesi Refik Fersan'a, güftesi Cenap Muhittin Kozanoğlu'na ait olan Rüzgar Uyumuş, Ay Dalıyor, Her

0: SRT Name.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Moski Bahçesi programını yarılamış bulunmaktayız. Bir önceki okuduğumuz eserlerin anonslarını hemen gerçekleştirelim. Acem Kürdi makamında bir eser seslendirdik. Herkesin de bildiği o Türk filmlerinden çok tanıdık gelen Son Hıçkırık bestesini seslendirdik. Şekip Ayhan Özışık'ın bestesi, güftesi de Sadık Şendil'e ait. Hemen arkasından bağlı olarak Muhayyer Kürdi makamında bir eser seslendirdik. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na, güftesi Türkan Ateş'e ait olan Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da hoş dedik. Ve şimdi genç arkadaşımızı sohbete, muhabbete çağırdık. Çağan Özer mikrofon başında. Çağan'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk öncelikle.
1: Nasılsın? Burada olmak nasıl bir his? Senden biraz duygularını alalım. Arkadaşlarına, genç arkadaşlarına kendinden bahset. Herkes seni bir tanısın.
2: Ben Çağan Özer. 19 yaşındayım. Klarnet enstrümanıyla haşır neşirim. 5 senedir neredeyse icrada bulunuyorum. Aynı zamanda 4 senedir de TRT Ankara Radyosu'nun bizlere tanımış olduğu imkanla Gençlik Korosu'nda bulunuyorum. Burada olmak inanılmaz güzel bir duygu. Bütün genç arkadaşlarıma öneririm. Hani önermekten ziyade burada olmak bir ayrıcalık gerçekten. Hani bu müziğe gönül veren insanlar olarak burada bu müziğin gerçekten ne kadar kaliteli, ne kadar anlamlı olduğunu hissedebiliyoruz. Sayın şeflerimiz de bu konuda bize çok yardımcı oluyorlar. Var olsunlar. Burada olmak dediğim gibi inanılmaz güzel bir duygu. Hani bugün kelimeler kifayetsiz yani, o kadar güzel bir duygu. Hani
1: peki, konuşamadım çok, bile. Çok teşekkür ederim. Çok güzel anlattın kendini. Abdi Altınbaş hocamızla ve Nurten Demirkol hocamızla beraber çalışıyorsunuz. Korumuzla birliktesiniz. Çok güzel. Biz de sizleri burada görmekten, ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün bir taksim de yapacaksın. Klarnet enstrümanınla seni keyifle dinleyeceğiz. Yerine alabiliriz seni. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, programımız devam etmekte. Yine birbirinden güzel eserler seslendirmeye gayret edeceğiz. Sizler de yine her zaman söylediğimiz gibi eşlik ederseniz büyük keyif alırız biz de. Bestesi Halil Aksoy'a, güftesi Ayten Baykal'a ait olan Nihamet makamında bir şarkı seslendireceğiz. Unutmadım seni bir an diyeceğiz. Ama öncesinde genç arkadaşımız Çağan Özer bizlere klarnetiyle güzel bir Nihamet taksimi yapacak. Dinliyoruz efendim.

Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Yine Nihavend makamında bir şarkımız var. Bestesi Taner Şener'e, güftesi Seyhan Girginer'e ait olan Zambak Zamanı adıyla da bilinen Nihavend makamında şarkımızı seslendirmeye gayret edeceğiz. Güneşin batışını seyre daldım dün, sana sevdalıyım ben, seni özledim diyeceğiz. Buyursunlar efendim.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızla birlikte yine bugün Perşembe günü, Musiki Bahçesi günü, aynı saatimizde, aynı günümüzde sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Programımızın sonuna doğru gelirken son eserlerimizle birlikte yine birbirinden güzel eserler seslendireceğiz. Nihament makamında bir şarkımız var. Sırada yine güftesi Hüseyin Aydınkaya'ya, bestesi Vecdi Seyhun'a ait olan Hatırlar mısın beni bir zamanlar? Ne kadar severdim seni, ne kadar diyeceğiz. Buyursunlar efendim.

Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, yine Nihamet makamından devam ediyoruz ve Arif Sami Toker bestesi seslendireceğiz şimdi sizlere hep beraber.

Birbirinden güzel eserlerle sizinle birlikte olduk bugün. Programımızın sonuna geldik efendim. Program yapımcımız Gülay Elden, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, ben Didar Aliye Koyuncu ve genç arkadaşımız Çağan Özer'e çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Birbirinden kıymetli saz sanatçılarımız bugün bizimle birliktelerdi. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Abdi Altınbaş, udda Ömer Oytun, klarnette Halil Kabacı, ritim sazda Bilal Bilke. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki haftaya görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın, musikiyle kalın diyoruz efendim.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdi. Aday ülkelere uygulanan kriterlerin farklı olmaması gerektiğini söyledi. Yılmaz, istihdam, eğitim ve sosyal politikalar, sektörel operasyonel programı kapsamında düzenlenen konferansta konuştu. Bu süreçleri farklı bir atmosferde yürütmeye çalışmanın kimseye faydası yok, dedi. NATO Savunma Bakanları Ankara Zirvesi'nden önce son kez toplandı. Brüksel'deki toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılıyor. Milli Savunma Bakanlığı NATO İttifakı çerçevesinde İtalya'ya ait Semtiye Hava Savunma Sistemi'nin Konya'ya konuşlandırıldığını duyurdu. Ankara'daki NATO zirvesi kapsamındaki hazırlıkların da Cumhurbaşkanlığı koordinesinde sürdüğü ifade edildi. Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyulduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantıda tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin karara yaptığı itirazlar değerlendirildi. Sadece Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı.

sahtecilik, imar kirliliğine neden olmayla kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamaları yöneltiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin adli sürecin başlatıldığını söyledi. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler bu kez Edirne İpsala gümrük kapısında iş başındaydı. Yunanistan'dan gelen bir tır takibe alındı. Araçta yapılan detaylı aramada 4 ton 321 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Bolat, satın alma gücünde de 11. sıraya çıkıldığını vurguladı. Konya'da konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin güçlü ekonomisiyle dünyanın parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Programı'nın sonuçlarını paylaştı. Program kapsamında 323 milyon avroluk finansmanla 266 projenin desteklendiğini bildirdi. Böylece 778 binden fazla vatandaşa ulaşıldığını kaydetti. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metro hattının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacağını açıkladı. Test sürüşü de yapan Bakan Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracağız dedi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik niyet beyanı Lefkoşa'da imzalandı. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dijital tehditleri erken fark ettiğini vurguladı. Gençlerimizi dijital dünyada güvencesiz bırakamayız dedi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Kiev'in saldırılarının hedefinde başkent Moskova ve çevresi vardı. Moskova'da bir petrol rafinerisi vuruldu. Saldırı tesise bir hafta içinde düzenlenen ikinci saldırı oldu. İsrail, Lübnan'a ateşkesi ihlal ederek bombardımanı sürdürüyor. Nebadiyete araca düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının ardından yerinden edilenler saldırı tehdidine rağmen evlerine dönmeye başladı. Haberleri dinlediniz.

オナーメ。Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, Ton Master'imiz Birsel Acar, Teknik Yönetmenimiz Tuna Şengil. Ben Esra İçöz ve bugünkü repertuarımızı da aynı zamanda hazırlayan kıymetli arkadaşım Teoman Volkan Özselçuk. Eserleri seslendirmeye çalışacağız sizler için. Müzik stüdyomuzda bulunan TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli saz sanatçıları kemanda Görkem Güder, violonselde Özgür Özgüler, kanunda İsmail Karaşin, udda Hüseyin İpek, tamburda Hulusi Babalık, neyde Kutsal Göktürk, klarnette Suat Diril, ritim sazda Muhammed İzgi. Efendim, Emin Ongan eserlerinden oluşan programımız birlikte seslendireceğimiz Rast makamında iki eserle başlıyor. Birincisi, güftesini Fatih Sultan Mehmet'in yazdığı Zülfünün Zincirine Ben Deliydi Şahım Beni. İkinci eser, güftesini Betül Erçelik'in yazdığı Gittin Bırakıp Sevgimi Soldurmadığı Yıllar.

0: TRT Name.
1: Stüdyo Name, Teoman Volkan Özselç'in seslendireceği bir eserle devam ediyor. Teoman'cığım.
2: Evet. Emin Onga'nın en sevdiğim eserlerinden bir tanesi. Kürdice asker bir şarkı. Bunca cevrinle gönül ülkesi virane olur. Aşıkın can verecek sevdiği bir tane olur.
1: Öncesinde İsmail Karaşı'ndan bir kanun taksimi.
2: Güfte'de Muzaffer Akalın'a ait. Evet.

Ağzına sağlık Leoman'cığım. Sırada yine Kürdilici Asker makamında bir eser var. Bestesi Emin Ongan, güftesi Nursen Bayrağı ait. Gittin bıraktın beni gurbet ellerde, adım Mecnun oldu gezer dillerde. Ben Deniz seslendirmeye çalışacağım.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Sağlık, teşekkür ediyorum Teoman'cığım. Şimdi Nihavend makamında bir Emin Ongan eseri var sırada. Gül kokan, sümbül kokan şebdabı sensiz neyleyim? Nevbaharı, gülşeni, mehtabı sensiz neyleyim? Güftesi Rıza Savaşkan'a ait ve öncesinde bir klarnet taksimi dinliyoruz Suat Diril'den.

0: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Teoman'cığım. Şimdi değerli arkadaşım Teoman Volkan Österçuk'la birlikte seslendireceğimiz Nihamet makamında bir eser var. Çok sevilen bir şarkı.
1: Fantazi.
0: Evet. Güftesi Kamuran Özbir'e ait.
1: Evet.
0: Sen
1: bahar meltemidir başımda esen diyoruz.

0: TRT Name.
1: Stüdyo Name, Buselik makamında iki eserle devam ediyor. Ömrümün güzel çağı, içimdeki bin heves. Her güzelin ardından tükendi nefes nefes güftesi, Mecdinev'in Tanrı Korur'a ait. Bestesi tabii ki yine Emin Ongan. Ve öncesinde bir Taksim dinleyeceğiz. Hulusi Babalık'tan. Buyursunlar.

0: Sürünen ardından damenin sanma benim gönlümdür. Senindir canüserim, ister ihya et, ister öldür dedik.
1: Ne güzel bir şarkı değil mi?
0: Çok güzel, güftesi evet. De şahane.
1: Arkadaşlarımıza da teşekkürler ellerinize ediyoruz. Sağlık. Ellerinize sağlık.
0: Suzin Ak makamına geçiyoruz.
1: Evet.
0: Yine çok sevilen bir eser. Hasret dayanan kalbime yetmez gibi derdim. Bir ömrü senin uğruna rüya gibi verdim. Güftesi Hilmi Soykut'a ait. Beste yine Emin Ongan. Ve öncesinde bir tavsiyemi alacağız sevgili Hüseyin İpek'ten.

0: Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Teoman'cığım, sıradaki eseri sen anons edebilir
1: şimdi
0: misin?
1: Şimdi Emin Ongan'ın Hicaz bir şarkısı var. Leplerinde kıvrılan bir goncanın al rengi var diyoruz. Okumaya çalışayım ben de.
0: Öncesinde
1: de. Evet, Taksim var. Violonsel sanatçımız Özgür Özgüler'i dinliyoruz.

ağzına sağlık Teomancığım. Sırada Karciğer makamında bir Emin Ongan eseri var. Güftesi Necdet Atılgan'a ait. Neyse Mecnun'una Leyla, bana bil sen de olsun. Seni benden ayıranlar iki gözden olsun.

0: Segah makamında bir şarkı programın sonuna doğru yaklaşırken Teoman Volkan Öselçuk'tan dinleyeceğiz.
1: Baharı okşuyor ellerim, meltemlerde burcu burcu sevgi. Sularda hülyalar boncuk boncuk, mercan gibi. Güfte Hilmi Soykut.

0: Ağzına sağlık Teoman'cığım. Değerli TRT Name dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, Ton Meister'imiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil'di. Ben Esra İçöz ve değerli arkadaşım Teoman Volkan Özselçuk eserleri seslendirdik. Ve değerli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Görkem Güder, violonselde Özgür Özgüler, kanunda İsmail Karaşin, udda Hüseyin İpek, tamburda Hulusi Babalık, neyde Kutsal Göktürk, klarnette Suat Diril, ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Son eserlerimizi seslendirmek üzere mikrofon başındayız.
1: Evet, bugün yine gönlümün bahçesinde gezindim ve sen benim gönlümde açan son güldün diyeceğiz.
0: Yeniden görüşünceye dek sevgiyle kalın.
1: Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptığını söyledi. Cevdet Yılmaz, uluslararası öğrenciler mezuniyet töreninde konuştu. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği, enerji arzı ve rekabet gücündeki önemine dikkat çekti. Türkiye'nin taşıdığı stratejik değer çok daha net bir şekilde ortaya çıktı dedi. Yılmaz, Avrupa Birliği ile gümrük birliği ve vize konusunda adım atılması gerektiğini vurguladı.

Savunma Bakanları Ankara zirvesinden önce son kez toplandı. Brüksel'deki toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılıyor. Milli Savunma Bakanlığı NATO İttifakı çerçevesinde İtalya'ya ait SAMP/T hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırıldığını duyurdu. Ankara'daki NATO zirvesi kapsamındaki hazırlıkların da Cumhurbaşkanlığı koordinesinde sürdüğü ifade edildi. Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyulduğunu belirtti. İletişim Başkanlığı Ankara'daki NATO zirvesini fırsat bilen siber dolandırıcılara karşı uyardı. Resmi kurumların logoları kullanılarak gönderilen hesabınız askıya alınacak mesajlarının tamamen tuzak olduğu bildirildi. Terörden arındırılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. 8 ilde jandarma tarafından icra edilen arazi taramalarında daha önce teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 34 mağara ve sığınak imha edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantıda tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin karara yaptığı itirazlar değerlendirildi. Sadece Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni bir parti için planın hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Üstelik bu kez tarih de verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi. Özel yeni partiyle ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü de belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalın, Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddia edildi. Karaalın ailesinin başvurusu üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nce usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilere resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine neden olmayla kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamaları yöneltiliyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 7'ye çıktı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait bankalardaki hesap hareketleri de inceleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Bolat, satın alma gücünde de 11. sıraya çıkıldığını vurguladı. Konya'da konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin güçlü ekonomisiyle dünyanın parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Hafta sonu YKS'ye girecek 2.425.628 aday için hazırlıklar tamamlandı. Sınav güvenliği için yaklaşık 45.000 polis görev yapacak. Nüfus müdürlükleri kimlik kartını kaybeden adaylar için açık olacak. Öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için ülke genelinde okul çevrelerinde korna çalmama kararı alındı. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı-Arnavutköy metrosu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metro hattının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacağı açıklandı. Test sürüşü de yapan Bakan Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracağız dedi. İzmir'in Kiraz ve Bayındır ilçelerinde tarım işçilerini taşıyan servis araçları kaza yaptı. Kazalarda bir kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yoğun İHA saldırısı düzenledi. Bir petrol rafinerisi vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 1000 kadar İHA ile 4 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ukrayna'nın yakıt ve enerji tesislerini vurduklarını açıkladı. Haberleri dinlediniz.

Gültekin Aydoğdu'nun yöneteceği Muhayyer Faslı'nı dinleyeceksiniz. Demir Karabaş Keman'la Tahir Aydoğdu kanunla müşterek taksim yapacak.

0: Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Muhayyer Faslı'nı dinlediniz. Demir Karabaş Kemal'la Tahir Aydoğdu kanunla müşterek taksim yaptı.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yoğun mesaisini sürdürüyor. Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Duman Kurtulmuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptığını söyledi. Cevdet Yılmaz, uluslararası öğrenciler mezuniyet töreninde konuştu. "Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez," dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Wong, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. NATO Savunma Bakanları Ankara zirvesinden önce son kez toplandı. Brüksel'deki toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılıyor. Milli Savunma Bakanlığı NATO İttifakı çerçevesinde İtalya'ya ait SAMP/T hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırıldığını duyurdu. Ankara'daki NATO zirvesi kapsamındaki hazırlıkların da Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda sürdüğü ifade edildi. Bakanlık, ABD ile İran arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ankara'daki NATO zirvesini fırsat bilen siber dolandırıcılara karşı uyardı. Resmi kurumların logoları kullanılarak gönderildi.

hesabınız askıya alınacak mesajlarının tamamen tuzak olduğu bildirildi. Terörden arındırılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. 8 ilde jandarma tarafından icra edilen arazi taramalarında daha önce teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 34 mağara ve sığınak imha edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantıda tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin karara yaptığı itirazlar değerlendirildi. Sadece Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için planın hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Bu kez tarihte verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi. Özel yeni partiyle ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü de belirtti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 53. oturum yapılıyor. Oturumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, dün yarım kalan savunmasını tamamladı, hakkındaki iddiaları reddetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddia edildi. Karaalın ailesinin başvurusu üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nce usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilere resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine neden olmayla kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamaları yöneltiliyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 7'ye çıktı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait bankalardaki hesap hareketleri de inceleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Bolat, satın alma gücünde de 11. sıraya çıkıldığını vurguladı. Konya'da konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin güçlü ekonomisiyle dünyanın parlayan yıldızı olduğunu söyledi. TRT'nin duayen spikeri Fehiman Çakmakçı 67 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze töreni Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda düzenlendi. Ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşları onu son yolculuğuna uğurladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte eğitimdeki hak ve hürriyet sınırlamalarının kaldırıldığına dikkati çekti. Bakan Tekin, Tunceli'de konuştu. Alevi ve Bektaşiliğin temel esaslarına ilişkin 12 modülden oluşan yeni bir programın hazır olduğunu söyledi. Hafta sonu YKS'ye girecek 2.425.628 aday için hazırlıklar tamamlandı. Sınav güvenliği için yaklaşık 45.000 polis görev yapacak. Nüfus müdürlükleri kimlik kartını kaybeden adaylar için açık olacak. Öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için ülke genelinde okul çevrelerinde korna çalmamak kararı alındı. Spor. Kadın Milli Voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam saat 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Sarı lacivertlilerde dördüncü dönemini yaşayacak olan İsmail Kartal, elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum, taraftarımıza şampiyonluk borcumuz var dedi. Haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz akustik name programından hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Efendim bu akşam program yapımcımız Aslı Boler, ton mayisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve bendeniz Ömer Faruk Güney. Efendim stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım var. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İbrahim Kırşan, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Bugün sizin beğeneceğinizi umduğumuz eserler seçtik efendim. Programımızın başında seslendirdiğimiz, sizin de çok iyi bildiğiniz çok güzel bir şarkıydı. Makam Nihavend. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın. Sırada çok güzel bir türkü var.

Makam yine nihavend. Lütfen sizler de bizlere eşlik edin. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Buyurun arkadaşlar, söz sizde.

0: TRT Name.
1: Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Gül dururken dikenleri derme güzel ne olursun. Git diyemem, kal diyemem. Sen goncasın, gül diyemem. Çok severim, söyleyemem. Sorma güzel ne olursun. Söz Mustafa Töngemen, beste Erdinç Çelikkol. Efendim, Nihavend şarkıyı sizler için seslendiriyoruz.

Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Seherde uyanırlar cümle kuşlar. Dili dillerince tesbihe başlar. Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim deyu güvenme. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Benim Murat kulun suçumu affet. Suçum bağışlayıp günahım refet. Resulün sancağı dibinde haşret. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Efendim, bu güzel sözlerin bestesi Ali Ufki Bey'e ait. Sözleri ise padişahlarımızdan Sultan 3. Murat Han'a ait. Arkadaşlar, söz sizde. Buyursunlar.

0: TRT Name.
1: Hem TRT Name'de akustik name programı devam ediyor. Sırada çok güzel bir eser var. Makam Muhayyer Kürdi. Siz de bu eseri biliyorsunuz. Bize eşlik edeceğinizi düşünüyorum efendim. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. Güfte ve beste Mustafa Seyran.

Leyla bir özgecandır. Kara gözlü ceylandır. Doyulmaz hüsnü andır. Kanılmaz bir içim su. Leyla, ah Leyla. Efendim bu güzel eser Segah makamında hepimizin hocası, benim de örnek aldığım bestesi Saadettin Kaynak hocamıza ait, sözleri Vecdi Bingöl'e. Arkadaşlar sizleri dinliyoruz, buyursunlar.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Name'de akustik name programı devam ediyor. Sırada çok güzel bir şarkı var. Efendim, sözleri Necdet Atılgan'a, bestesi Kadri Şençalar'a ait. Lütfen beraber okuyalım. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti. Kara talimden yine bu yılda baharı görmeden yaz geldi geçti.

Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Çanakkale içinde bir dolu desti. Analar babalar umudu kesti. Efendim, hepimizin bildiği bu duygu dolu türküyü lütfen beraber okuyalım.

Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Name'de Akustik Name programı devam ediyor. Sırada çok güzel bir türkü var. Lütfen sizler de bizlere eşlik edin. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet ellere. Ne sen beni unut, ne de ben seni.

Kıymetli dinleyiciler, Akustikname programı çok güzel bir şarkıyla devam ediyor. Biliyoruz ki siz de bu şarkıyı çok iyi biliyorsunuz ve bizlere eşlik edeceğinizi ümit ediyorum. Güfte ve beste Teoman Alpay'a ait. Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin. Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, efendim programımızın son dakikalarına ulaştık. Bu akşam sazlarıyla bize eşlik eden çok kıymetli sanatçılarımız: kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İbrahim Kırşan, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal'a da çok çok teşekkür ediyorum. Efendim program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve bendeniz solistiniz Ömer Faruk Güney. Sizlere son iki şarkıyla veda ediyoruz. Efendim tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, esenlikle kalın, hayırlı akşamlar.

Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul'dan sevgiyle selamlıyoruz sizleri. TRTNAME'ye hoş geldiniz ve akşamın sesine. 18 Haziran Perşembe akşamındayız. Akşamın sesi biliyorsunuz TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanıyor ve bu akşam yapımcımız Melek Hancı'nın hazırladığı listeyi dinleyeceğiz 2 saat boyunca. Yapımcımız, düzeltiyorum, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil sesimizi sizlere ulaştıracak ve mikrofonda ben varım, sunucunuz Tayfun Öçal. Dediğimiz gibi 2 saat boyunca makamdan makama bir gezinti sizleri bekliyor. Henüz hava birçok yerde ülkemizin birçok yerinde akşam olmadı, en azından bildiğimiz anlamda, ama akşamın sesi umarız gündüz saatlerinin akşama döndüğü o eşsiz anlara çok güzel eşlik edecektir her neredeyseniz. Hicaz makamında şarkılarla başlayacağız bu akşama. Erol Sayan'ın bestelediği, güftesi Taner Şener'e ait bir şarkıyı Yaşar Özel seslendirecek. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için.

Kim görecek, kim bilecek. Özellikle 90'lı yıllarda ne kadar çok dinlemiştik bu şarkıyı. Şimdi Samime Sanay seslendirdi. Hicaz makamında bir eserdi efendim. Bestesi Hüsnü Üstün, güftesi ise Sadık Atay'a aitti bu şarkının. Şimdi Nihavend eserler dinlemeye başlıyoruz. Onlardan ilki Avni Anıl'ın bestelediği, Hüsamettin Olgun'un güftesini yazdığı bir şarkı. İnci Çayır'da seslendirecek. Bir Eylül getirdi sevgini bana.

Nazlı Kanaat'ten dinledik. Şu felek yüzüme gülmeyi versin. Bestesi de güftesi de Osman Babuşçu imzası taşıyan Nihavend makamında bir şarkıydı. Şimdiki Nihavend eserimiz Sevval Şentürk tarafından seslendirilecek. Bestesi Hüseyin Soysal, güftesi Özdemir Kiper'e ait. Özlediğim şarkısın kulaklarımda.

bitecek. Son gülen iyi gülermiş. Bestesi Selçuk Tekay, güftesi Gülay Tekay'a ait. Bu eseri biz Ünal Narçın'dan dinledik. İlk Emel Sayın'dan dinlemişiz. Ben hatırlar gibi oldum. Sordum bu şarkı hangisiydi diye. Melek Hancı hatırlattı efendim. Doğru, Emel Sayın'dan 90'lı yıllarda ilk kez dinlediğimi hatırlıyorum bu şarkıyı. Şimdi Hicaz makamında bir eser dinleme vakti. Bestesi Bilge Özgen, güftesi İlter Yeşilay'a ait bu şarkının. Yıldırım Bekçi yorumuyla şimdi radyonuzda. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler.

Bu akşamın Hüzzam makamındaki tek eserini dinledik Seçil Kutlu'dan. Böylesine bir aşk nerede görülmüş? Bestesi Pınar Köksal'a, güftesi Halil Soyuer'e aitti bu şarkının. Şimdi nihavend bir eserimiz var. Turhan Taşan'ın bestelediği bir şarkı. Aşkın Tuna'nın sözleriyle Alp Arslan şimdi mikrofona geliyor. Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı?

İnan üzülmedim elveda derken. Hicazkar makamındaki eseri Kemal Caner yorumuyla dinledik. Bestesi Zekai Tunca güftesi Şeyda Temuçin'e aitti. Şimdi Hicaz makamında Vedat Çetinkaya'ya ait bir besteyi dinleyeceğiz. Güfte Aşkın Tuna'ya ait bu şarkıda bestecisi yani Vedat Çetinkaya seslendirecek. En güzel duygularım, gençliğim, umutlarım.

Ela Altın yorumuyla dinledik efendim. Senin kahrın çekilir. Akşamın sesi TRTname'de devam ediyor. Canlı yayınla İstanbul'dan programımızda şimdi sırada Zeki Müren var. Sanatçımız bestesi İsmet Nedim, güftesi Mehmet Erbulan'a ait bilinen ve sevilen bir eseri seslendirecek. Benim de canım var, ben de insanım.

Gönlüm çiçek aşk bağında seçmesini bilmedin. Yüksel Uzel seslendirdi. Nihavend makamında Erdoğan Berker'in bestelediği bir eserdi. Güftesi Bekir Mutlu'ya aitti bu şarkının. Sevgili dinleyenler, akşamın sesinde bir saat geride kaldı. İkinci saatimize başladık bile canlı yayınımızda. Şimdi Muhayyer Kürdi bir şarkıyı Nesrin Sipahi yorumuyla dinleyeceğiz. Bestesi Suat Sayın, güftesi Birsin Kozluca'ya ait. Ellerimden ellerin ayrılmasın.

Yağdır Mevlamsı Taner Şener'den dinledik Hüseyini makamındaki eseri. Bestesi Mahmut Oğul, güftesi Erol Martal'a aitti bu şarkının. Şimdi Kürdi bir eserde Esra İçöz gelecek mikrofona. Beste Şekip Ayhan Özışık, güfte Ülke Aker'e ait. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın.

Yeter ki gel bana senede bir gün. Seda Gök kadar seslendirdi. Hicaz makamında yine Şekip Ayhan Özışık'ın bestelediği bir eserdi. Güfte Sadık Şendil'e aitti bu şarkıda. Akşamın sesinde yeniden nihavend bir eser. Dinleme vakti Gökhan Sezen gelecek mikrofona. Bestesi Necip Gülses, güftesi Hüsamettin Olgun'a ait şarkıyı dinleyeceğiz. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım.

Zeki Müren'in unutulmaz Hicaz eseri Günahımı Sen Çek, Ayfer Er yorumuyla radyonuzdaydı. Akşamın sesinde son yarım saate girmek üzereyken şimdi Bahadır Özüşen'den Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz. Beste Talat Er, Güfte Nadide Gülpınar'a ait. İlkbahara bekle beni demiştin.

Seninle tattım ben her mutluluğu. Umut Akyürek'ten dinledik. Kürdi makamında bir Zekai Tunca bestesiydi. Sözlerse aşkın Tuna'ya aitti bu şarkıda. Şimdiki dinleyeceğimiz Hicaz eserde de yine güfte aşkın Tuna imzası taşıyor. Beste Hüsnü Üstün'ün. Hasan Eylen seslendirecek. Aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım.

Kalbin aşkla çarpıyorsa dedi Aslı Pakalınlar. Beste Pınar Köksal, güfte Sami Derin Tuna'ya aitti bu Hicaz şarkıda. Artık son şarkılarımıza yaklaşıyoruz. Şimdi Ayşe Birgül Yılmaz'a ait bir eseri Nazan Sıvacı seslendirecek. Son mektubunu aldım, her satırı sitemli.

Gönlümün içinde yattığın yeter dedi Aylin Şengün Taşçı. Muhayyer Kürdi makamında. Bestesi Göksel Baktagir, güftesi Fatma Onur'a ait güzel bir şarkıydı ve biz bu eserle birlikte bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş olduk efendim. Akşamın sesini dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Siz sevgili Name dostlarına ekip olarak yani yapımcımız Melek Hancı, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Sizlere vedamız Dilek Türkan'dan bir şarkıyla olacak. Haydar Tatlıyay'ın bestelediği eseri dinleyeceğiz sanatçımızdan. Mavi Gözlerin diyecek. Ve biz de yarın akşam aynı saatte görüşene dek sizlere elveda diyeceğiz efendim. Nameyle kalın.

TRT Name. Biruni Ahenk.

0: Değerli TRTname dinleyicilerimiz, TRT İstanbul Radyosu'ndan yayınladığımız Deruni Ahenk programımızda sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Programımıza hoş geldiniz.
1: Tüm TRTname dostlarımıza mutluluk ve müzik dolu bir akşam diliyoruz. Programımıza hoş geldiniz.
0: Yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal, değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Ocak, programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Piji, yazın kendini iyice gösterdiği bu güzel akşamda bizlere keyifle eşlik edeceğinizi düşündüğümüz keyifli bir repertuar hazırladık sizler için. Ve bu keyifli ve muhteşem repertuarın yaratıcısı, yıllardır ruhlarımıza huzur ve mutluluk veren şarkılarıyla tanıdığımız Türk musikimizin çok değerli bestekarı Avni Anıl. Değerli bestekarımızın hayatından konuşacağız ama önce güftesini Turgut Yarkent'in yazdığı, Avni Anıl'ın Nihavent makamında bestelediği muhteşem bir eserle başlamak istiyoruz. Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek, saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Ne bülbül dile geldi, ne de açtı bir çiçek, saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek.

Avni Anıl 1928'de 23 Nisan günü İstanbul Üsküdar'da doğmuş. Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra polis enstitüsünde okumuş. 1955 yılında polislikten istifa etmiş ve Akşam Gazetesi'nde Türk musikisi konusunda 3 yıl yazı yazmış. Ailesinin Türk musikisi hayranı olmasından etkilenerek Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde 7 yıl boyunca usul, solfej, nazariyat eğitimi almış. Hayatından kısa kesitler vermeye devam edeceğiz ama şimdi güzel bir şarkı daha seslendirmek istiyoruz. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın güftesini yazdığı yine Nihavent makamında bir eser. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte. İnanma gözlerine, ben değilim. Beni sevdiğin zaman, o benim işte.

Gerçekten muhteşem bir şarkı. Türk musikisine hediye ettiği şahane bir eser Avni Anıl'ın. Ve Avni Anıl 1952 yılında Rast makamında ilk eserini bestelemiş Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde aldığı eğitim etkisiyle. Bu eser musiki camiasında oldukça büyük bir ses getirmiş ve çokça övgüler almış. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca devlet sanatçısı unvanı verilmiş kendisine. 2008 yılında da İzmir'de 80 yaşında vefat etmiş. Kendisini saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Değerli bestekarımızın yine Nihavend makamında çok güzel bir bestesi var sırada. Güftesini de Erol Kavşit yazmış. Şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı. İçimdeki sevgiler, hazlar seni kıskandı. Viran olan gönlümde bir çiğdem açtı diye, yalnız baharlar değil, yazlar seni kıskandı.

0: Ne güzel, ne ince bir anlatım ve bu güzel anlatımı çok yakışan zarifte bir beste ve yine ruhumuza işleyen muhteşem bir şarkı dedim Pınar'cığım.
1: Evet, aynen öyle. Asım, Avni Anıl hocamız Nihavend makamında çok güzel eserler vermiş. Nihavend makamını çok seviyormuş sanki, değil mi?
0: Evet, Hicaz ve Külhicazkâr besteleri de oldukça fazla sanki. Nihavend makamında ama daha fazla yapmış.
1: Evet, o zaman sen Kürdili Cazkâr demişken hemen Kürdili Cazkâr makamında bestelediği güzel bir şarkısını seslendirelim. Ne olur akşamları gelsen, otursan yanı başıma. Dinlesen hiç bitmeyen maceramı. Ağladığımı yalnız sen görsen. Sen dokunsan gözyaşlarıma, dudaklarınla. Her şey geçer, üzülme desen. Sonra sevgiyle bakıp yüzüme. Yorgunsun, hadi yat desen. Ne olur biraz unutsan kendini, biraz sevsen.
0: Ne güzel anlattın, hikaye gibi.
1: Çok teşekkür ederim Asımcığım. Evet, ben anlattım ama bu güzel hikayeyi Turhan Oğuzbaş yazmış.
0: Biz de seslendirelim o zaman.

0: Bu güzel eserden sonra artık biraz hızlanalım çünkü zamanımız daralıyor ve biz Avni hocamızın daha fazla eserini çalmak istiyoruz.
1: O zaman ne çalıyoruz Pınar?
0: Harika bir eser daha var sırada. Güftesini Ülkü Aker yazmış. Avni Anıl hocamız da yine çok sevdiği o Nihavend makamında bestelemiş. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi.

Bu güzel eserden sonra programımızın sonuna geldik. Programımızın manevi konuğu, Türk musikimizin çok değerli bestekarı Avni Anıl'a ait güzel bir eserle bu akşamlık sizlere veda edeceğiz. Güftesi Şahin Candır'a ait Kürdili Hicazkar makamında. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Eserimizden önce siz değerli TRT Name dostlarımıza seslerimizi ulaştırmamızı sağlayan sevgili yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a, değerli tonmeisterimiz Barış Baykal'a, ruhlarımıza işleyen şahane yorumuyla kanun sanatçısı değerli arkadaşım Onur Asım Şen Hoca'ya teşekkür ediyorum. Ve ben programı hazırlayıp sunan Pınar Piji. Hayatımızdan musiki eksik olmasın değerli dinleyicilerimiz. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Bazen bir ışık yolunu gökyüzünden bulur. Yıldızlardan kopup gelen, gözle görünmeyen, o kalbe değen, o ince ışıltılar sessizce yeryüzüne iner. İşte o görünmeyen zerrecikler yıldız tozlarıdır. Kimi zaman bir çocuğun hayaline konar, kimi zaman bir sanatçının kalbine. Ve sonra bir

0: gün bir sahnede, bir bakışta, bir seste yeniden parlar. Sahne ile gökyüzü arası o kadar uzak değildir. Biri yukarıda ışıldar, diğeri o ışığı insana aktarır. Efendim, TRT Name'de Yıldız Sozları programındasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Höke Turan. Teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan bugün sesimizi size ulaştırıyor. Stüdyoda ise yine çok özel bir konuğum var. Kendisini ağırlamak benim için büyük heyecan. Tiyatro eğitmeni, tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Arif Pişkin. Hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi radyoları başındaki dinleyicilerimiz Arif Pişkin adını Google'a yazdıkları zaman aslında ne kadar tanıdıklarını bilecekler. Çünkü genelde oyuncular gerek tiyatro gerek dizi sinema oynamış oldukları karakterler içerisindeki isimlerle "Aa evet, bunu tanıyordum" diye veriyorlar. Evet, Arif Pişkin kimdir ve tiyatroyla, oyunculukla nasıl buluştu acaba?
1: Ha, tiyatroyla ben lisede başladım tiyatroya ve büyük bir tesadüf eseri esasında. Yaşar Kurt'la aynı lisedeydik, Mehmet Beyazıt Lisesi'nde İstanbul'da. O Mehmet Beyazıt Lisesi'nin de bir geleneği varmış meğersem, bir her sene bir tiyatro grubu oluşuyor. Yani tiyatro oyunu için grup oluştururlarmış. Devam edenler de var tabii. Böyle benim hani tam sağımda duruyordu bir dersin teneffüsünde. Yaşar döndü bana, dedi ki Perşembe günü dedi tiyatro toplantısı var, gelsene. O Perşembeden beri tiyatro ve oyunculuk yapıyorum.
0: Ne güzel olmuş. Bizim yayınımız da Perşembe akşamı. Bence güzel bir tesadüf. 22.30'da yayınlandığında bence sizin o şansınızın devam edişi gibi bir hal olsun
1: ne
0: diyelim.
1: Ne güzel, inşallah.
0: Evet. Tiyatro kökenli bir oyuncu olmak, sonrasında kamera karşısına geçmek. Bunun arasında nasıl bir bağ var? Yani başladınız, tiyatroyla başladınız ama sonra bir de kameralara yönlendiniz.
1: Bu ikisinin arasında bence bir fark yok. Yani ikisinde de karakteri aynı şekilde oluşturuyorsun ama teknikleri farklı. Bir tanesini sahne üstünde yapıyorsunuz, tiyatronun kendi tekniğiyle. Diğerini ise kamerayla yapıyorsunuz. Hani farkı var sadece. Hani hep onu soruyorlar, hangisini daha çok seviyorsun? Öyle bir şeyim yok benim. Hani tiyatroyu mu daha çok? Hayır. Tiyatroda o bambaşka bir yerde zaten. Hani eğitimim orada, ondan sonra oradan gelme diye de bir şey yok mesela bende. Çünkü lisede tiyatro yaparken Reha Erdem'in ilk filminde oynadım. Hani amatör tiyatro yaparken Reha abiyle tanışıp büyük bir şans eseri A.A.'da bir rol aldım. Ve o zaman karşılaştım kamera oyunculuğunun ne olduğunu. Reha abiden esasında öğrenmişim bir parça değil bence tamamen. Çünkü hani düşündüğüm zaman evet 17-18 yaşında Reha Erdem gibi birisiyle çalışmak bana çok şey katmış.
0: Oldukça kıymetli tabii,
1: tabii
0: ki.
1: Tabii, ondan sonra hani o yüzden benim için ikisinin arasında bir fark yok. Çünkü ikisinde de oyunculuk yapıyorum. Sadece ve sadece birinin tekniği sinema tekniği, birinin tekniği tiyatro tekniği.
0: Peki bu ailede var mıydı? Benim programın en önemli sorusudur bu. Ailenizde tiyatroyla ilgilenen var mıydı? Mesela bu tiyatroya yönelimimiz kolaylıkla mı oldu? Yoksa ne bileyim hani bir zor tarafı var mıydı? Evden böyle ya oğlum ne yapacaksın?
1: Tabii her zaman
0: dendi
1: herkes
0: mi?
1: de olduğu gibi. Tabii hiçbir zaman ya benim ailemde yok. Sadece ve sadece soyadımız Halide Pişkin'den geliyor. Çünkü rahmetli büyük babam Halide Hanım'ın tiyatrosunda şeymiş, ne onun adı, gişe memuruymuş. Ve orada çalışıyormuş, öyle diyeyim. Büfesini işletiyormuş galiba. O sırada soyadı kanunu çıkıyor ve Halide Hanım da tabii çok alımlı bir bayan. Dedeme diyor ki ya büyük babama, senin soyadın yok, seninki de Pişkin olsun. Büyük babam da olur diyor.
0: Boşuna gitmiş.
1: Tabii ya, o yüzden mesela kardeşleriyle soyadları farklıydı büyük babamın. Bizimkisi Pişkin soyadı. Hani tiyatro olarak sadece Halide Hanım'dan geliyor ama evet dediğiniz gibi ailemde olmadığı için mutlaka ve mutlaka anne ve baba tarafından lisede tiyatroya başladığım için bir engel de değil esasında, yapma hani bunu sonra yaparsın, kendi mesleğini önce bir al, SSK'lı ol bak, emekli ol. Olmaz. Evet. Olmadı değil, oldu ama sağ olsun ki Mehmet Beyazıt Lisesi'ndeki iki tane çok değerli öğretmenim babamı bir veli toplantısında lise sondayken kenara çekti.

0: çekip şunu söylemiş ikisi birden. Arif yolunu buldu, bırak onu.
1: Evet, ne
0: Böyle
1: güzel.
0: olunca, böyle olunca babam ve annemden büyük destek gördüm lise sondan itibaren.
1: Yani burada da eğitmen ve veli arasındaki o birbirine güven ne
0: Çok
1: kadar
0: nadir,
1: önemli, değil
0: evet
1: mi?
0: çok nadir ya, ama ikisi de dünya şekeriydi. Bir tanesi edebiyat öğretmenim, bir tanesi de Fransızca öğretmenimdi. Mehmet Beyazıt Lisesi'nde. Yani ruhları şad olsun. Ondan sonra ama hani onların bu değerli katkısı, hani zaten ince bir çizgide duran anne ve babamı daha da beni desteklemeye, ha o onun mesleği artık, dedirtti ihtimalen.
1: Evet, sahneye çıkıyorsunuz tabii çok genç yaşta bu sahneyle, sahne tozuyla haşır neşir oluyorsunuz. Biz de Yıldız Tozları programıyız. Fakat Anadolu Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra üniversitede öğretim görevlisi olarak da uzun yıllar
0: Evet.
1: çalışmışlığınız var, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Yani bildiğinizi genç kuşağa aktarmak nasıl bir duygu?
0: Yani zaten şeyde, konservatuarda okurkenden galiba o başladı. Amatör tiyatroları çalıştırıyorduk gidip arkadaşlarla birlikte. Sonra Eskişehir Tiyatro Kumpanyası'nı kurduk. 13 arkadaş mezun olduktan sonra biz Eskişehir'de kalmaya karar vermiştik. Yani dedik ki yani 4 yıl boyunca burada okuduk. Buranın özel bir tiyatrosu yok. 1994 yılıydı o zaman. Ve Eskişehir Tiyatro Kumpanyası'nı kurmaya karar verdik ama uzun sürmedi. 5 yıl sonra 99 yılında iflas ettik. Çünkü hani o zamanın koşulları, 94 krizi,
1: Evet.
0: bilmem ne falan, bizi
1: Ağır
0: tabii ki çok
1: şartlar.
0: çok, tabii ki çok çok etkiledi. Tiyatroyu biz dağıttık, hani kapattık. İki arkadaş Enis'le birlikte, Enis Yıldız'la birlikte Anadolu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olur musunuz? Çünkü bir tiyatro Anadolu kuruyoruz. Tekrardan canlandıracağız dedikleri için biz Anadolu Üniversitesi'nde ikimiz öğretim görevlisi olarak devam ettik. O esnada da hem Tiyatro Anadolu'da oyun oynadık hem de konservatuvarda derslere girdik ondan
1: Ne
0: sonra.
1: güzel. Her iki alanda da farklı tecrübeler mutlaka edinmişsinizdir.
0: Tabii
1: Aynı anda
0: tabii.
1: yol alınca, değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii ya, ister istemez, çünkü hani orası benim en büyük beslenme alanım. Yani ben işte rahmetli Ergin Bey'in asistanlığıyla başladım. Onun dersine girerek, zaten hocamdı
1: Evet.
0: benim konservatuvarda, ama bu sefer girip de daha neler yapıyor, nasıl ilerletiyor, dersi nasıl işliyor görüp
1: Tabii
0: öğrencilere,
1: öğrenmek başka bir şey, öğretir hale gelmek
0: tabi
1: çok
0: tabi
1: daha başka bir şey, değil
0: o
1: mi?
0: yani masanın diğer tarafına geçtiğiniz zaman bazı şeyleri farklı görüyorsunuz. Ama mesela ondan ve diğerlerinden, diğer ustalarımdan yegane öğrendiğim ve hala da aynı düsturu hiçbir zaman, yani yıllardır hiç bundan uzaklaşmadım açıkçası. Hoca öğrencidense meslektaş yetiştirmek demek bana daha güzel geliyor. Çünkü bizim işimiz öyle bir şey değil. Yani hoca ol, öğrenci ol, hayır otur bakayım den ziyade, çünkü karşımdaki insana ne biliyorsam onu paylaşmak.
1: Hayat bu, bilemiyorsunuz değil mi? Belki de karşılıklı oynar hale de
0: Oynadım.
1: gelebiliyorsunuz.
0: Ha,
1: Evet.
0: oynadım işte, yani hani hem
1: Evet.
0: konservatuara soktum Münir'e
1: Ne
0: Apaydın.
1: güzel.
0: Sonra hocası oldum konservatuvarda. Sonra da bir dizide karı koca oynadık Münire'yle.
1: İşte
0: Ya
1: hayat işte.
0: anlatabiliyor muyum? Evet, ya hani çünkü o yüzden
1: Evet.
0: hani hoca
1: Doğru
0: öğrenci,
1: bir tabir oldu bu arada. Tabii ki hani öğrenciniz değil de aslında meslektaşınız olarak yani yetiştiriyorsunuz.
0: meslektaş
1: Evet.
0: yetiştiriyorum ya, ya yetiştirmek de çok böyle bana sert geliyor, ama bildiğimi
1: Aktarır
0: meslektaş
1: haldeyiz.
0: olacak insanlara aktarmak, hani ne biliyorsam onlardan da çok şey öğreniyorum tabii ki. Ondan sonra hani benim anlamadığım, bilmediğim, dönemle alakalı farkına varmadığımız o kadar çok şey oluyor ki, onlardan da geri bildirimle ben esasında çok fazlasıyla bilgilenmiş oluyorum.
1: İşte hayat bu. Her daim öğrenmek güzel, değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Zaten sonu da olmayan bir döngü.
0: Aynen.
1: Sohbetimizi güzel bir tango ile aralıyoruz
0: O
1: şimdi.
0: şahane.
1: Seyyan Hanım'a kulak vereceğiz. Gönlüm sensiz olmaz.

0: TRT Name'de Yıldız Sözleri programındasınız ve şu an stüdyoda bulunan konuğumu hemen bir kez daha radyoları başında bulunan dinleyenlerimize tanıtmak istiyorum. Tiyatro eğitmeni, tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Arif Pişkin. Şimdi ben aslında nereden başlayacağımı gerçekten bilemedim. Tiyatro oyunları önümde. Neler yok ki? Zengin Mutfağı, Otello, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Kuvayi Milliye. Hani bunları saysam bitmiyor. Şöyle değiştirsem. Buradakiler bakıyorum dizilerimiz var değil mi? Filmlerimiz var. Hemen şuradan söylemek istiyorum. Eşkıya Dünya, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Güllerin Savaşı, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin. Aman Allah'ım bitiremiyorum diyormuşum. Ama ne güzel sevdiğiniz işi yapar halde olup sanatın yani kendi içindeki dallarında rollerin içerisinde bulunmanız çok kıymetli. Peki sizi en çok zorlayan rol neydi? Yani önce tiyatroda söyleyeyim, soralım. Çünkü alanlar çok farklı. Yani bunu tek bir rolün içerisine sığdırmamız bence doğru olmaz. Mesela tiyatroda ya bu oyun hani çok güzeldi ama beni çok zorladı dediğiniz mesela.
1: Yani hani zorlamaktan ziyade ben hani bir parça tiyatro için söylüyorum bunu. Tabii dizi ve filmlerde de var da bu şekil ama hani tiyatroda daha bende net. Hani böyle benim zıplama taşlarım diye gördüğüm yaparken evet onun adı zorlanmak esasında bazı oyunlar var. Hani hemen aklıma gelen Faust Büyüklere Masal diye bir oyun yapmıştık Simon Telvi ile birlikte. Tiyatro Anadolu'da yapmıştık. Hani onun öncesinde de mesela ETK'da Eskişehir Tiyatro Kumpanyası'nda Enis Yıldız'la yaptığımız Kuvayi Milliye oyunu neredeyse tüm Türkiye'yi dolaştık
0: Evet,
1: biz o
0: ben
1: oyunla.
0: çok iyi biliyorum oyunu.
1: Ondan sonra yani hani mesela o iki oyun evet hem prova aşaması hem de oyun oynarken ki aşama zorlayıcı oyunlardan ikisiydi benim için. Çünkü ikisi de performans gerektiren hem prova aşamasında hem oynanırken hiçbir zaman düşmemesi gereken iki oyundu ve o iki oyunda mesela direkt aklımda kalanlardan iki tanesi hemen pat diye söylediklerim çünkü ama ondan sonra başka bir şey oldu hep bende tiyatroda. Yani bir kapı açıldı gibi düşünün. Ondan sonra daha başka bir yere baktım
0: Aslında bunu da sormak
1: tiyatroda, oyunculukta.
0: istiyorum. Mesela oynadığınız karakter sizde bir değişiklik yaptı mı?

0: Yani o replikleri ezberledikten, o kimliğe büründükten sonra
1: Yok, hayır,
0: ne
1: o
0: bileyim
1: açıdan değil, hani
0: kendi
1: kişisel
0: yaşantınız
1: olarak.
0: içerisinde de
1: Yok yok
0: böyle
1: yok,
0: ne
1: hayır.
0: bileyim böyle bir ya bu taraftan da hiç bakmamıştım dediğiniz, sizi etkilediği bir taraf
1: Yok,
0: oldu
1: hani
0: mu?
1: beni kişisel olarak değil, tiyatroya bakışım ve ondan sonraki bakış açım açısından
0: Ha, değişiklikler oldu.
1: değişikliğim oluyor. Yani hani sanatsal olarak oluyor. Yoksa öteki türlü, ha bak bu karakter böyleymiş deyip de hayatıma aldığım hiçbir şey olmadı şu ana
0: O
1: kadar.
0: da çok enteresan değil midir? Eşim de oyuncu olduğu için tabii ki aynı zamanda çok yakın
1: Evet.
0: arkadaşınız. Yani aynı gün birçok karaktere girebiliyorsunuz. Çünkü oyununuz olduğu zaman aynı zamanda dizide de ya da film setinde de olmanız gerekiyor. İşte sabah evden çıkan Arif Pişkin öğleden sonra bir tiyatro oyununda
1: Başka
0: bir
1: bir şey
0: başka bir
1: oluyor.
0: isim ama işte gece sette başka bir isim
1: Tabii.
0: ve bunun çalışması çok başka değil mi? Şimdi özellikle bunu sormak istiyorum. Radyoları başında bizi dinleyen gençlerimiz. Şimdilerde her meslekte olduğu gibi sizin mesleğinizde de biraz hani ne bileyim işte ekranda görünü vereyim ya da işte kolaylıkla bu işi yaparsam ünlü olmak belki de parantez içinde bunu söyleyelim. O ünlü olmanın altında aslında yatan çok büyük bir emek var. Yani belki bir şans yolunu açabilir kişinin ama yine de dip temelde çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle, zaten yani hani biz şunun farkına varırsak, ekran yüzüyle oyuncunun ayrımını bir defa ortaya koyarsak biz o zaman rahatlayacağız. Bir parça sektörel olarak bunun farkında değiliz. Yani ekran yüzüne karşı değilim. Hani karşı olduğum için sakın öyle anlaşılmasın. Onlar, evet, o ekran yüzü olanlar dizilerde karşılıklı da oynuyoruz. Onun bir problemi yok. Çünkü o dizinin bir maliyeti var ve hani satışı var, bilmem nesi var ve o yüzlere ihtiyaç var. Tamam, burada zaten bir problem yok ama o zaman ona göre değerlendirelim. Hani oyuncuları da bir kenara ona göre bırakalım. Çünkü mesela geçen sene oynadığım İnadına Yaşamak oyununda yaklaşık 14 tane ayrı karakter oynuyordum oyunun kendi içerisinde.
0: Baya
1: Yani hani her biri de başka başka
0: evet.
1: karakterlerdi. Evet, 3 ana karakter vardı ama hikayeleri anlatırken diğer karakterlerin de hepsini, tek kişilik oyun olduğu için onları da anlat. O karakterlere de bürünüyordum. Aşağı yukarı 14 karakter falandı. Şimdi oyun oynuyorum. Ertesi gün sete gidiyorum. Burada da orada da başka bir şey
0: Başka.
1: oynuyorum. Yani bu zaten hani oyunculuğun asalı bu. Başka bedenlere bürünebilmek, başka enerjilere bürünebilmek. Yoksa bir tiple bütün her şeyi aynı şekilde oynamak değil zaten.
0: Evet. Peki
1: Aradaki ayrım
0: sokakta
1: bu.
0: tanındığınızda oynamış olduğunuz karakterler üzerinden insanların size yaklaşması sizde nasıl bir duygu uyandırıyor?
1: Yani hani
0: Yani
1: bu hani enteresan bir şey ama hani açıkçası şunu
0: Arif
1: söyleyeyim.
0: Pişkin olarak değil de işte dizide oynadığınız isimle direkt size
1: Evet
0: geliyorlar.
1: evet evet.
0: Genelde de şöyle bir şey oluyor değil mi? Ay, adınızı hatırlayamadım ama dizideki
1: Ay, nerede oynamıştınız
0: nerede
1: sen?
0: oynamıştınız?
1: Nerede görmüştüm sizi? Yani bilmiyorum hangi, ben de
0: Ha
1: onu
0: işte
1: soruyorum.
0: böyle bir şey var. Şimdi önümde o kadar çok liste var ki gerçekten karşı tarafın sizi nerede gördüğü de çok da bilinir durumda
1: Yani hani
0: değil.
1: ben de onu soruyorum. Hangi diziyi seyrettiğinizi bilmiyorum ki. Ne diyeyim size? Hani ben söylüyorum bu sefer dizilerin
0: Ama
1: isimlerini.
0: sizin saymanız da bitmez o.
1: Tamam,
0: Ben
1: buydu
0: şimdi
1: diyor.
0: dinleyicilerimize paylaştım ama yani önümde o kadar çok liste var ki gerçekten Arif Pişkin yazdığınız zaman bana hak vereceksiniz. Çünkü Arif Bey'in bile kendisini hatırlamasının pek mümkünatı yok gibi neredeyse. Evet yine güzel bir eserle aralayalım. Sohbetimizi Minnoörettin Selçuk'u dinleyeceğiz şimdi. Ali Rıfat Çağatay'ın bestesinde. Saraten acaba söylesem darılmaz mı?

0: Arif Bey, sona doğru yaklaşırken gençlerin de kulağına bir kar suyu kaçırmak adına sormak istiyorum. Oyunculuk öğrenebilinir mi, yoksa doğuştan gelen bir yetenek midir?
1: Yani hani doğuştan gelen olduğu kanaatinde değilim. Öğrenilebilir. Sadece seviyeleri var. Hani ne kadar öğrenebileceğinizle alakalı. Ki bu sizin var olan enerjinizle alakalı. Hani ben yıllarca bunu anladım. Yani evet, herkes bir parça ucundan. Çünkü çocukken oynadığımız oyunlar var. Onun devamıymış gibi bir parça düşünmek de lazım. Ama bunu meslek olarak yapmak ve bunu öyle düstur edinmek başka bir şey. Hani oyunculuğu ben öğreneyim demek bir parça başka bir şey. Ondan sonra o sebepten söylüyorum bunu. Hani meslek olarak edinecekseniz evet, yapın ya da yapmayın dediklerim var. Ondan sonra oluyor ister istemez. Çünkü eğer öyle olsaydı, hani çalıştıktan sonra söylüyorum çünkü bunu. Çalışmadan söyleyemem hiç kimseye. Ama dediğim gibi hani çalışarak kazanabileceğiniz bazı yerleri var. Ama o işte sizin ne kadar biriktirdiğinizle alakalı. O yüzden doğuştan değil. Siz oraya biriktirmeniz lazım
0: Tabii
1: insan
0: biraz
1: olarak.
0: donanımlı kılmanız gerekiyor ki,
1: Evet,
0: değil mi?
1: farkında olmadan.
0: Evet.
1: Farkında olmadan. İşte ben küçükken mesela anneannem radyo tiyatrosu dinlediği için ben de onunla birlikte dinlemişim. Onlar bende birikmiş. Anlatabiliyor muyum? Birlikte sinemaya gitmişiz, halk günlerine bilmem ne yapmışız. Hani o çok meraklıydı. Ha, oradan birikmiş mesela bende. Ama ben bunu ay oyuncu olacağım da biriktireyim gibi yapmamışım.
0: İşte zamanında yapmış olduğunuz gözlem gün gelip hayatınıza yön vereceğiniz mesleğinizle
1: Mesleğim olmuş.
0: birleştiği zaman
1: Evet,
0: işte
1: evet,
0: onların
1: evet, evet.
0: kaynaştığı noktada
1: Evet.
0: birçok güzellikle buluşabiliyorsunuz.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Yakın tarihte, yakın zamanda var mı yeni çalışmalar? Sizi ekranlarda görecek miyiz ya da bir tiyatro oyununda izleyebilecek miyiz?
1: Valla şu an için hani görüşmeler var sadece, netlenen bir şey yok.
0: Belki yeni sezonda, değil mi? Yeni
1: Yeni
0: projeler
1: olabilir,
0: içerisinde.
1: olabilir. Yani yeni sezonda yeni projelerle karşılaşabiliriz izleyici ya da seyirciyle.
0: Efendim, biz sizi çok keyifle izliyoruz. Her
1: Teşekkür
0: alanda
1: ederim.
0: yapmış olduğunuz
1: Çok
0: işlerde
1: teşekkür ederim.
0: çok da örneksiniz. Programa da katıldığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yıldız tozlarının içerisine renk oldunuz. İnşallah başka zamanlarda, başka platformlarda da buluşmak nasip olsun. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum.
1: Ben size çok çok teşekkür ederim beni programınıza davet ettiğiniz için.
0: Estağfurullah. Benim için büyük onurdu.

Efendim, bugün Yıldız Sözleri'nin program konuğu tiyatro eğitmeni, tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Arif Pişkin idi. Kendisiyle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Eminim radyoları başındaki dinleyicilerimiz de bundan çok keyifle istifade ettiler. Az sonra çok güzel bir İstanbul türküsü ile sizlere veda edeceğiz. Yine radyoları başında bulunan dinleyenlerimiz bu güzel Türkiye'de keyifle eşlik edeceklerdir. Yıldız Tozları programındaydınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Höketuran. Bugün size sesimizi teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ulaştırdı. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek gönülden istediğiniz her şey en kısa zamanda gerçekleşecek. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

derken arkada bir yağmur. Üsküdar'a giderken arkada bir

Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim, sendedir divane gönlüm, sendedir. Aşıkım eyle tecelli sevdiğim, sendedir divane gönlüm, sendedir. Yahya Nazım Efendi'nin şiirine, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Bestenigâr makamındaki bestesiydi bu gece dinlediğimiz ilk eser. Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan sunduk. Eserin başındaki Bestenigâr klasik kemençe taksimini Cüneyt Orhon'dan dinledik. Böylece Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere. Yine bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Bestenigâr ve Hüzzam makamında eserler sunacağız bu geceki programımızda sizlere. Bestenigâr makamındaki ikinci eser güftesini Mehmet Hafit Bey'in yazdığı Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Çok gördü felek şimdi beni bezmi civanda, çekti araya perdeyi gurbet şu zamanda.

İstedin de gönlümü verdim sana. Her ne mümkünse sana ettim feda. Udi Şekerci Cemil Bey'in bu bestenigâr eserini Vedat Kaptan Yurdakul'dan dinledik hep birlikte. Kanuni Ahmet Bey'in bestenigâr eseri var sırada. Ayla Büyük Ataman'ın yorumundan sunuyoruz sizlere. Cana, sana aşık nice bir münhasır olsun. Hangi güne dek dide buna muntazır olsun.

gönül, bir derde düştün, derdinin dermanı yok. Yandın ateşler içinde, hasretin payanı yok. Ağla ey biçare gönlüm, vuslatın imkanı yok. Yandın ateşler içinde, hasretin payanı yok. Elif Güreşçi'den dinledik, Hüseyin Siret Özsever'in sözlerini yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın bu bestenigar eserini. Sıradaki bestenigar eserin güftesi Ahmet Rasim Bey'e, bestesi Hafız Hüsnü Efendi'ye ait. Cevdet Bolvadin'den dinliyoruz. Çok sürmedi geçti tarabı şevki baharım, soldu emelim, goncalarım, rengi izarım.

Dan dinledik. Güfte ve bestesi Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait bu bestenigar eseri. Bu makamdaki son eserimizdi. Yıldızlar altında beraberliğimiz Hüzzam makamında eserlerle sürüyor. İlk Hüzzam şarkı Bimen Şen'in bir bestesi. Güfte Ahmet Refik Altınay'a ait. Ali Osman Akkuş'tan dinliyoruz. Endamının hayalini gözlerimden silemem. Kollarında can vereyim, başka bir şey dilemem.

Mahzun gönül heyhat, şad olacak mı sanıyorsun? Vah esef, ah, biçare gönül heyhat, aldanıyorsun. Doğan Dikmen'den dinledik Kemani Salih Efendi'nin bu hüzzam eserini. Sıradaki hüzzam şarkı Selahattin Pınar'ın bir bestesi. Güfte Mustafa Nafiz Irmak'a ait, Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Aşkınla sürünsem, yine aşkınla delirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem. Bir gölge gibi ruhunun altında belirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem.

Ölürsem yazıktır sana kanmadan. Serap Mutlu Akbulut'tan dinledik Orhan Seyfi Orhun'un güftesine Hayri Yeni Gün'ün bu hüzzam bestesini. Güftesi Sinan Ozan'a, bestesi Artaki Candan'a ait hüzzam şarkı var sırada. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Kirpiklerinin her teli bir katre taşırken bin hatıranın matemi canlandı gözümde. Bak şimdi ben ağlıyorum kalbim acırken, vallahi riya yoktur efendim bu sözümde.

Her gece yollarda gözledim seni. İnan ki gönülden özledim seni. Güfte ve bestesi Kasım İnaltekin'e ait bu hüzzam eseri Kemal Caner'den dinledik hep birlikte. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Sizlere her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun hüzzam bestesi. Burcu Göktürk'ten dinliyoruz son eserimizi. Susmuş gece her yer sizi dinlerdi denizden, mehtap bile koşmuştu dün akşam peşinizden. Ta arşa kadar inlerdi gökler sesinizden, mehtap bile koşmuştu dün akşam peşinizden. Hoşçakalınız.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Akustik Name programından hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Efendim bu akşam program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve bendeniz Ömer Faruk Güney. Efendim stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım var. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İbrahim Kırşan, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Bugün sizin beğeneceğinizi umduğumuz eserler seçtik efendim. Programımızın başında

seslendirdiğimiz, sizin de çok iyi bildiğiniz çok güzel bir şarkıydı. Makam Nihavend. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın. Sırada çok güzel bir türkü var. Makam yine Nihavend. Lütfen sizler de bizlere eşlik edin. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur, katibimin setresi uzun, eteği çamur. Buyurun arkadaşlar, söz sizde.

0: TRT Name.
1: Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Gül dururken dikenleri derme güzel ne olursun. Git diyemem, kal diyemem. Sen goncasın, gül diyemem. Çok severim, söyleyemem. Sorma güzel ne olursun. Söz Mustafa Töngemen, beste Erdinç Çelikkol. Efendim, Nihavend şarkıyı sizler için seslendiriyoruz.

Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Seherde uyanırlar cümle kuşlar. Dili dillerince tesbihe başlar. Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim deyu güvenme. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Benim Murat kulun suçumu affet. Suçum bağışlayıp günahım refet.

Kan uykusu çok, gözlerim uyan. Efendim, bu güzel sözlerin bestesi Ali Ufki Bey'e ait. Sözleri ise padişahlarımızdan Sultan 3. Murat Han'a ait. Arkadaşlar, söz sizde. Buyursunlar.

musunuz? Bize eşlik edeceğinizi düşünüyorum efendim. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. Güfte ve beste Mustafa Seyran.

0: TRT Name.
1: Hem TRT Name'de akustik name programı devam ediyor. Sırada çok güzel bir eser var. Makam Muhayyer Kürdi. Siz de bu eseri biliyorsunuz.

Leyla bir özgecandır, kara gözlü ceylandır, doyulmaz hüsnü andır, kanılmaz bir içim su. Leyla, ah Leyla. Efendim bu güzel eser Segah makamında hepimizin hocası, benim de örnek aldığım bestesi Saadettin Kaynak hocamıza ait, sözleri Vecdi Bingöl'e. Arkadaşlar sizleri dinliyoruz, buyursunlar.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Name'de akustik name programı devam ediyor. Sırada çok güzel bir şarkı var. Efendim, sözleri Necdet Atılgan'a, bestesi Kadri Şençalar'a ait. Lütfen beraber okuyalım. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti. Kara talimden yine bu yılda baharı görmeden yaz geldi geçti.

Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Çanakkale içinde bir dolu desti. Analar babalar umudu kesti. Efendim, hepimizin bildiği bu duygu dolu türküyü lütfen beraber okuyalım.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Name'de akustik name programı devam ediyor. Sırada çok güzel bir türkü var. Lütfen sizler de bizlere eşlik edin. Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet ellere, ne sen beni unut ne de ben seni.

Kıymetli dinleyiciler, Akustikname programı çok güzel bir şarkıyla devam ediyor. Biliyoruz ki siz de bu şarkıyı çok iyi biliyorsunuz ve bizlere eşlik edeceğinizi ümit ediyorum. Güfte ve Beste Teoman Alpay'a ait. Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin. Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, efendim programımızın son dakikalarına ulaştık. Bu akşam sazları ile bize eşlik eden çok kıymetli sanatçılarımız: kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İbrahim Kırşan, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal'a da çok çok teşekkür ediyorum. Efendim program yapımcımız Aslı Boler, ton maestrimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve bendeniz solistiniz Ömer Faruk Güney. Sizlere son iki şarkıyla veda ediyoruz. Efendim tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, esenlikle kalın, hayırlı akşamlar.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günde, yepyeni bir programla yeniden sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Umuyoruz güzel, huzur dolu, sağlıklı ve mutlu bir gün olur hepimiz için. Evet değerli dostlarımız, bugün de geçmiş zaman olur ki programında mazinin tozlu sayfalarını beraberce aralayacağız. Hani sevgili Samime Sanay o unutulmaz Erdoğan Berker şarkısında şöyle diyor ya: bir şarkı duyarsan sevdadan yana, hatırla sevgilim, beni hatırla. İşte İlkan San'ın kaleme aldığı bu dizelerdeki gibi bugün de şarkılarda yad ettiklerimiz olacak. Sevgiyle hatırladıklarımız veya hüzünle, mutlulukla hatırladıklarımız olacak. Maziye şöyle tatlı bir selam yollayıp bugünün güzelliklerini yine beraberce paylaşacağız. Değerli dostlar, bugün programımıza Hicazkar makamında şarkılarla başlıyoruz. Güftesi Hulusi Demirelli'ye ait bir Saadet'in Kaynak şarkısında Gökhan Sezen'i ağırlayacağız. Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın, benim sana bağlanan sen beni bağlamadın. Düşse düşse dilimden bağrıma düşer adın, benim sana bağlanan sen beni bağlamadın.

Değerli sanatçımız Necdet Tokatlıoğlu'nu beste ve güftesine imza attığı Hicazkâr makamındaki şarkısıyla dinledik. Şimdi Geçmiş Zaman Olur Ki programında 2015 yılına uzanıyoruz ve Hasan Eyle'nin Bir Gurbet Öyküsü isimli albümünde yer alan Alaaddin Yavaş'a şarkısına kulak veriyoruz. Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gül tenim, ömrümün boyunca bendenim, benimsin sevdiğim sen benim.

Arkadaşım ol yeter, böylesi daha güzel. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizelerini Kerem Güney bestelemiş ve bu harika Hicaz şarkı ortaya çıkmış. Alper Diler seslendirdi bizler için. Birlikteliğimize yine Hicazkar makamında bir şarkıyla devam edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Hasan Esen bestesi dinleyeceğiz. Güftesi Hüseyin Balkancı'ya ait şarkıyı Cengiz Han Sönmez seslendiriyor. Fırtınalı bir denizde yalnızın kumsalıyım. Yüreğime hüzün vurur, öfke öfke, dalga dalga.

Mehmet Erköktaş'ın unutulmaz Hicazkar şarkısında Elif Güreşçi'ye kulak verdik. Programımızın bu bölümünde Hicaz makamında şarkıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi günümüze biraz daha yaklaşıyoruz efendim. Ve 1992 yılında yayınlanan Bir Zekai Tunca albümünden, Üzme Beni isimli albümden sanatçının beste ve güftesi kendisine ait şarkısını dinliyoruz. Varlığınla yüceltirken yokluğunla ezme beni. Gelişine sevinirken gidişinle üzme beni.

Hicaz makamının gönlümüze dokunan nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programı devam ediyor. Tahir Sıral'ın güftesi Ercan Akbay'a ait şarkısını Teoman Volkan Özselçuk'tan dinledik. İsteyen kınasın, isteyen gülsün, seni seviyorum haberin var mı diye sordu sanatçımız. Şimdi ise İstanbul Radyosu sanatçılarından sevgili Mehmet Özkaya bizlere seslenecek. Suat Yıldırım'ın dizeleri Musa Kalkınç tarafından kaleme alınmış Hicaz şarkısıyla. Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak, bu gece yeryüzünde aşk yağmuru biz olsak.

Yılların yükünü yıkma üstüme. Ahımla yanarsın bir garibim ben. Yerle gök bir olsa bakmam yüzüne. Diz çöküp ağlarsın demedim mi ben? Sırrına ermeden bendeki aşkın, başka bir gönülde aşk bulamazsın. Beni çok ararsın, çok yalvarırsın. Diz çöküp ağlarsın demedim mi ben? Sevgili TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün teknik yapımcılarımızdan sevgili Nihat Tuna'nın dizeleriyle seslendik sizlere. Bu güzel dizeler aynı zamanda bestelendi de ilerleyen günlerde bir şarkı olarak sizlerle buluşacak. Harika paylaşımlarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi bu anlamlı dizeleri şarkılarla taçlandırıyoruz ve çok sevilen bir Zekai Tunca şarkısında Gönül Akkor'u dinliyoruz. Güftesi Cemal Safi'ye ait şarkının makamı Kürteli İcazger. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa.

90'lı yılların unutulmaz seslerinden Yüksel Uzel, Metin Everis'in Güftesi Aşkın Tuna'ya ait Kürdeli İcazkar şarkısıyla konuğumuz oldu. Yıldızlar kayboldu karanlık gece. Ve efendim şimdi ise programımızın son Kürdeli İcazkar şarkılarına kulak vereceğiz. İlk olarak değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar albümünden bir kayıt paylaşacağız sizlerle. Necla Ünal'ın sözlerini yazdığı ve Vedat Bey'in kendi bestelemiş olduğu Kürdeli İcazkar eserini dinleyeceğiz. Güneşi geceme misafir ettim, buğulu hasretlerin bitişinde. Unutulmaz bir andı dönüşün, başın göklerde, başın engin. Dönüşünle geceme güneşi misafir ettim.

yolculuğa koştum. Acılarını ekmeğime katıp bildim de, acılarını ekmeğime

Harekette kıpır kıpır bir şarkıya kulak verdik. Hüner Coşkuner'in 1996 tarihli Beni Tek Sen Anlarsın isimli albümünde yer verdiği Saadettin Ökten Ay şarkısını dinledik. Dinlediğimiz bu sevilen eserin

Müftesi Sevim Yüce Alp imzalıydı. Ve efendim bu hareketli eserin ardından şimdi klasik şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz ve ritmimizi bir parça düşürüyoruz. Günün ilerleyen dakikalarını daha dingin bir şekilde karşılayabilmek için harika bir eserle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Tamburi Osman Bey'in Eş Peşrevi'nin hemen ardından bir Selahattin Pınar şarkısında Melahat Gülses'i ağırlayacağız. Dinleyeceğimiz Eş makamındaki eserin güftesi Mustafa Nafiz Irmak imzalı. Sanatçının 2000 yılında yayınlanmış olan Nar Çiçeğim isimli albümünden bir kayıt sunuyoruz sizlere. Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi. Aşkımda bahar öldü, hazan mevsimi geldi. Birlikte geçen bir gece bin ömre bedeldi. Her şeyde bahar öldü, hazan mevsimi geldi.

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçılarından Selim Öztaş, Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Karacaoğlan'a ait ev şarkısını seslendirdi bizler için. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, göster cemalini görmeye geldim. Evet, birlikteliğimize yine eş makamında, türkü formunda bir eserle devam edeceğiz. Ankara Radyosu sanatçılarından Fatma Nurten Demirkol icrasıyla dinleyeceğiz. Atladım bahçene girdim gülleri fincan gibi. Gerdanında üç beni var her biri mercan gibi.

Değerli sanatçımız Erol Bingöl, beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Segah makamındaki şarkıyı seslendirdi bizler için. Efendim, geçmişten günümüze unutulmaz namelerle, usta seslerden şarkılarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi yine özlediğimiz bir sanatçı, özlediğimiz bir ses, Seçil Heper'i dinleyeceğiz. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait Segah şarkısıyla konuğumuz olacak sanatçımız. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulme, gündüzü olurmuş gece.

Beste ve Güftesi Rüştü Şardağ imzalı Seger Şarkı'dan Nesin Sipahi'yi dinledik. Efendim şimdi biraz günümüze yaklaşıyoruz ve 2015 yılında Alaturka Records grubunun çıkarmış olduğu Meydan albümünden bir Refik Fersan eserine kulak veriyoruz. Segah makamındaki bu şarkıda Asuman Assım Görgün bizlerle olacak. İçim yanıyor, kalbim kanıyor diyecek sanatçımız.

Ahmet Özsan'ın 2007 yılında yayınlanan Yüzyılın Şarkıları albümünden Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Segah şarkısını dinledik. Leyla bir özge candır, kara gözlü ceylandır. Evet efendim, programımızın ilk yarısını geride bıraktık. Şimdi ise Hicaz makamında eserlerle birlikteliğimize devam ediyoruz. Değerli Alaaddin Hoca'nın yine Türk müziğine armağanı Hicaz bir eser var sırada. Sözler Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait. Yaşar Özel seslendiriyor. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok.

Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Yusuf Nalkesen'in bir kere daha gönlümüzü kalbimizi ikilemde bıraktığı eseri Hicaz makamındaki sevilen şarkısını dinledik. Bilge Pakalınar bizlerle birlikteydi. Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi zaman tünelinde 1989 yılına uzanıyoruz. Ve Emel Sayın'ın Kanımda Kıvılcım albümünden yine bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Veli Bakırlı'ya ait şarkı Hicaz makamında. Garipleşir geceler sevenlerin gönlünde.

Zekai Tunca'nın Güftesi Seyhan Girgin'e ait Hicaz eserinde Nalan Altınörs bizlerleydi. Bu sevilen şarkıyla programımızın sonuna geldik efendim. Ancak sizlere veda etmeden önce Güne Bir Söz Bırak köşesinde Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Özdemir Asaf'ın bir paylaşımıyla sizlere seslenmek istiyoruz. Kolay mıdır bir anda her şeyden vazgeçip gitmek? Yoksa her şeye rağmen gitmekten vazgeçip sevmek mi gerek? Evet, Cumhuriyet döneminin değerli şairlerinden Özdemir Asaf'ın yaşamı, hayatın anlamını, bu özel yolculuğu hatalarıyla, sevaplarıyla sorgulamamızı sağlayan bir sorudur belki de bu. Şimdi lütfen sizler de düşünün. Zorluklarla karşılaştığınız o kritik noktada vazgeçip giden taraftan mı olurdunuz? Yoksa her şeye rağmen değerlerine sıkıca tutunup seven ve mücadele eden taraftan mı? Nihayetinde her zaman son söz kalbimizin, beynimizin ve ruhumuzun efendim. Artık buradan sonrası size kalıyor. İnşallah doğru kararlar

Sevgiyle, güzelliklerle yol alırsınız yaşamda. Yayınımızın son şarkılarını paylaşmak istiyoruz sizlerle. Şimdi yine bir Zekai Tunca şarkısına kulak vereceğiz. Bu defa sahibinin sesinden dinleyeceğiz şarkıyı. Hicaz makamındaki eserin güftesi İlkan sana ait. Kapıldım sana bir Mecnun gibi, bir gün görmeden duramıyorum. Gündüzüm gecem, dilimde hecem, seni sevmeye kıyamıyorum. Dinleyeceğimiz bu kayıt sanatçının Aşka Merakım Ezelden isimli albümünde yer alıyor.

Değerli dostlarımız, bugün de şarkılarla ortak duygularda buluştuk. Bazen hüzünlendik, bazen mutluluğu beraberce paylaşarak çoğaltmaya çalıştık ve bir yayının daha sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda ortak duygularda en özel şarkılarla sabahınızı renklendirmeye çalışıyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olacağız. Yarın görüşünceye dek sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın diyoruz ve sizleri bir Kadri Şençalar bestesinde Yıldırım Bekçi ile baş başa bırakıyoruz. Görüşmek dileğiyle.